0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: Foto City sunar.
1: Saat 6.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına, toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya, ne olur yaşasak dünya, kimine kavun yedirdin, bana da acı şalak dünya.

acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuvanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

طرفم کارا دومن ciğerimden gelir ah kan yabancılar diyarına gömüyorlar beni

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μετ.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

bir ses gelir, çok derinlerden, sevenlere ölümü hatırlatır. Arkasından titreye titreye sallanan eller, iki damla gözyaşı, bu ölümün adına ayrılık demişler. İşte sevenlerin hepsi böyle, hepsi böyle ölmüşler.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: günler. Gülten Nesinoğlu'yla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Sıcak, çok sıcak olacak dedik bu hafta sonu. Fakat ne kadar ne olursa olsun sıcak oluyor ama eskisi gibi sıcaklar olmuyor artık. Zaten artık ayın sonuna geldik. Artık Eylül'e yaklaşıyoruz. Eylül'e kaç gün kaldı ki? 8 gün kalmış. O yüzden sıcak oluyor, gerçekten oluyor, nemli oluyor hava ama o eski sıcaklar yok sanki. Dün yoktu en azından, bugün nasıl olur bilemiyorum. Bilemiyorum. Bugün hava parçalı bulut olacak. Arada sırada bulutlar geçecek. Güneşin önünde sevgili dostlarım. Şu anda 22 derece. Hava yine sıcak olacak, yine çok sıcak olacak. Yine akşam saatlerinde güzel olacak. Havalar nasıl olursa olsun bizim havamız iyi olsun. Bizim havamız güzel olsun. Güzel bir hafta sonu olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Turgut Kurt, günaydın. Hasan Kaşıkçıoğlu abime günaydınlar. Adem Ömer abi, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Ali, tatlıyı dantlı konuşturan pastane Kalfa Pastanesi'ne günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Faik Tuzlacı, nasılsın Artlim? Faik, nerelerdesin be? Radyoların tutmadığı yerlerde misin? İnternetin çekmediği yerlerde misin? Zülfiye Yılmaz, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bulgaristan'a, Kırcıhane'ye günaydınlar. Yılmaz Kasım, günaydınlar. Efendim Badex'in kızlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Mustafa Hacı Mehmet, günaydın. Gürkan abi demiş, günaydın. Tarla'da çalışan dostlarıma günaydın. Tarla'da çalışan kızlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Galli Merutke. Günaydınlar. Aynur ablamı. Günaydınlar. Necdet abime. Günaydınlar. Nida'nın üzümlerine, üzümleri gördünüz mü? Günaydın mesajında. Dalından çok üzüm var, yaprağından çok üzüm var mübarek. Fatma İbrahim abla günaydın. Erkan Nurcan, İlhan Musa yollarda günaydınlar. Nereye? Almanya'ya yolculuk mu başladı yoksa? Halil Belginesin günaydın. Halil Nülfer, Kalim Mero, Halil Lebdübcü, Hüseyin Agama günaydın. İrfan İbrahimoğlu abi günaydın. Hüseyin Deli Ömer günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kuru Kahve'nin adresi Mehmet Hüseyin Agam günaydın. Zehramir Zekeriye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mehmet Recep, Ali Santanyolu, Mehmet Ahmet Hasan, Taner Hasan, Salih Mustafa. Vay ne güzel, vay ne güzel, vay ne güzel, vay ne güzel fotoğraf. Cüneyt Sadık, good morning. Hasan abi hoş geldin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Günaydın bizden Gürkan demiş. Necla Hanım, McCatering. McCatering anam anam anam anam anam, etler kuşbaşı doğranmış. Bişiyor. McCatering. Catering hizmetinde sınır tanımıyor. Efendim sizler de McCatering'le özel günlerinize, düğünlerinize, etkinliklerinize neşe katın. McCatering. Necla Hanım kolay gelsin. Etler kavruluyor. Patatesler kızartılıyor. Nohutlu pilavlar yapılıyor. Çorbalar, morbalar, ne isterseniz gidin anlaşın konuşun. Bin menü üzerinde. Menü aldığınızda McCatering'den şok indirimli fiyatlar uyguluyor. McCatering. Günaydın. Özer Gamze. Günaydın Gürkan abim demiş. Vay tütünler geldi kır beni diyor bu tütünler. Vay tütünlere vay vay vay, maşallah maşallah maşallah maşallah. Ama daha çok kırılacak tütün var. Bakıyorum orada burada etrafta gördüğüm kadarıyla artık tütün de pek kalmadı ama. Bu tütünler bu sene güzel inşallah. Güzel fiyatla da gider. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Tam hız devam ediyoruz demiş Necla Hanım. Durmak yok demiş. McCatering. McCatering. McCatering. McCatering. McCatering. Yeter mi kaç kere McCatering diyeceğim. Sansürü'ye günaydınlar. Sansürü'nün depolarındaydık dün. Dün akşam bize özel açtılar depoyu, çok teşekkür ederiz. Sansürü'nün depolarında, deposunda yine neler neler neler neler neler neler. Sansürü o kadar çok konudayız, çok çeşitli ki hizmet ağı. Sansürü'nün Rodopis marka, kendi markasıyla, kendi adıyla dağıtımda olan kolonyasını mutlaka deneyin. Böyle üstten basmalı var. Aile boyu. Muhteşem limon kokuyor. Muhteşem limon kokuyor. Hatta bana vermişlerdi, ben açmamıştım. Şimdi açtım. Dedim ki diğer kolonyayı Eyüp Sabri Tuncer vardı. Onu da bana Sansürü hediye etmişti ama sanki Rodopis daha böyle muhteşem doğal bir limon kokuyor. Özellikle Rodopis markasını, Rodopis marka kolonyayı, gür sularını tavsiye ediyorum Sansürü farkıyla. Sevgili dostlarım, Sansiro her alanda fark yaratıyor. Soft Plus, beyaz kapamada da ünlü. Sansiro'ya gidiyorlarmış, diyorlarmış insanlar. O Gürkan'ın reklamını yaptı. Şeyden, boyadan istiyorum. Şampuan türü bir şey bu. Alıyorsunuz, kaç kere kullanıyorsunuz? Oho! 3-4 haftada bir yenileyin. Sakalınıza sürün, saçınıza sürün. 10 dakika bekleyin, köpürtün. Ondan sonra duş yapın, çıkın. Bitti, bu kadar. Bu kadar. Hasan bana dedi, sana dedi, şey yapalım dedi, verelim dedi bu boyadan dedi. İstemem dedim. Bana herkes böyle bu saçın çok güzel, sana çok yakışıyor diyor. İstemem babacığım, istemem Hasan'cığım dedim, sağ ol dedim. Bir tane diş macunu aldım yalnız sormadan. Yani aldım elime, ondan sonra sordum, dedim bir diş macunu alabilir miyim dedim. Alıyorum dedim. Ya çok güzel diş macunları. Bunları da anlatacağım sizlere. Çok teşekkür ederim. Günaydın canım aşkım demiş Mustafa Zengin Fornos. Mustafa kız gitti. bana sıra geldi galiba. Mustafa. Günaydın yayınlar dilerim demiş Metin Ömeroğlu. Günaydın Metin. Günaydın Metin. Günaydın Metin. Günaydın Metin. Bugün 1500 tane menü var, hazırlanacak diyor Necla Hanım. Ana! Ana! Vay vay vay vay vay vay vay. Ayırmasın. Kolay gelsin o zaman. Erdem Kamber, günaydın abim, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Günaydın Erdem. Günaydın Erdem. Günaydın Erdem. Günaydın Erdem. Günaydın Erdem. Günaydın Erdem. Günaydın Erdem. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Haydi başlayalım bakalım. Bismillah diyelim bakalım. Faik. Faik. Faik. Dolacan oralarda ayılar yiyecek seni, dağda taşta bayırlarda ve tüm dağlarda taşlarda. Baksana sabah sabah çıkmış bana fotoğraf yolluyor. Ne kodun lan kafana? Ne kodun lan kafana? Kafandaki ne? Kafasına şapkasının üstüne kamera bağlamış. Lan ne kodun kafana? Allah'ım yarabbim sen... Sen akıl ver ya Rabbim hepimize, cümlemize, amin inşallah, amin amin amin amin. Akıl büyük zenginlik. Akıl ne kodun lan kafana? La Bottega del Caffè. Gümülcü Ahmet'in yeri Taşöz'de.
La Bottega del Caffè just one street away from the beach. Scala Potamyaz'ın harika en güzel yerinde sevgili dostlarım. La Bottega del Caffè'ye çok teşekkür ediyorum. Börekler, çörekler, kahvaltı tabakları, kruvasanlar. Onun dışında harika dondurmalar. Muhteşem, muhteşem hepsi. La Bottega del Caffè. Calimero Hüseyin Aga'ya bir defa ya demiş. Halil Calimero. O GoPro cahil demiş. Yani GoPro kamera değil mi? Ha? Sen onu kullanabilir misin bahtiyar? Ha? GoPro 12 ama sen ne anlarsın demiş Mayık Tuzacı. Ne kodun lan kafana? Niye kodun?

olsun. Vallahi ceketsiz durulmuyor demiş Mike Tuzlacı. E tabi durulmayacak, Allah'ın dağındasın. Arılar seni yedikten sonra GoPro'ya çeksen ne olacak, çekmesen ne olacak? Ha? Biz bakar bakar güleriz burada. Bakar bakar güleriz. Vay ay vay, nasıl iyi yedi. Seni yapmayacağım. Beni kurudun gibi kalbini kırdın. Merak etme, ayağı yiyemez. Ayağıya dokunmaz, zarar vermez. Peki Gümüşhane de Cellato nerede bulabilirim derseniz, Gümüşhane de Cellato'yu sevgili dostlarım Platina'da buluyorsunuz. Kastadon'da buluyorsunuz. Kastadon'da aynı yerde, şehir merkezinde. Harika dondurmalar, cellatolar, İtalya, made in Italy değil ama kendileri yapıyorlar, İtalyan usulü yapıyorlar. Çok güzel dondurmalar. Mutlaka bu yazın bu sıcağında bu dondurmaları deneyin. Cellatoleme, Kastadon'la aynı yerde harika dondurmalar sizi bekliyor. Günaydın Gürkan abicim, bizim deniz hala aynı renk demiş Meryem Kara. Ama ne güzel, vay vay vay. Tütünler, Meryemciğim çok fazla tütün var be ya. Pop pop pop pop pop, bunlar ne zaman bitecek be ya? Ne zaman bitecek onlar? Hadi bakalım, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. McCatering çalışanlarından şaba demiş Necda Hanım. Şaba. Kaç kişi yapıyorsunuz bu hazırlığı? Kaç kişi yapacağınız 1500 menü? Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Salih Mesut, Salih günaydın, hayırlı programlar derim demiş. Günaydın Mesut, nasılsın Mesut, nasılsın Mesut? Bırakma valla, günaydın Gürkan abicim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Haydi Pame. Toyota yani de sende. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Haydi Pame.

2000 motor, mild hibrit. Harika bir Volvo var. Sadece 41.500 kilometrede. 2023 model, 197 beygir, tıkıdık tıkıdık tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Ependisi esoterik apo verma. Gri çok güzel, gelin gibi bir araba. Fiyatı sadece 41.500 euro. 41.500 euro çok para mı diyeceksiniz? Çok para diyeceksiniz, evet, ama bu Volvo. Boru değil mi Volvo? Ucuz isterseniz Toyota Yaris var. Cross 1500 motor, 130 beygir. Biton stil. Çok güzel, 27.610 euro. Neler neler var, neler neler var. Girin Ioannidis Bros. Ioannidis-bros.gr. Girin. Oradaki o gelin gibi arabaları yakından görün. Ioannidis Bros. Ve Toyota. Nerede Toyota bir bayi olarak? Efendim Serez'den Dedaç'a kadar bütün bayilikler onda. Bütün bayilikler onlarda. Yeni yıl bize Tarla'da geliyor Gürkan abi. Daha Tarla'da dolu dolu demiş Meryem. Hakikaten öyle olacak. Yani Sinan Bey, Softa, SBS, Konsolti Kent, Rentekar. Günaydın, günaydın Sinan, günaydın Sinan, günaydın Sinan, günaydın Sinan. SBS, Konsolti Kent, Rentekar. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri sorgulanması, ödenmesi, devlet harç bulup basınma ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Ayrıca elektronik takograf da profesyonel sürücüler için, otobüs, kamyon şoförleri için bulunuyor Sinan'da. Nerede Sinan? Sobacı Çarşısı, eski Niko Market'in aralığında hizmetinizde.

Faik seni davet ettiği kulübeye ben iş çıkışı gideceğim. Bu akşam cümbüş var. Yoksa seni davet etmedi mi diyor. Leblebici seni davet etse de gitmem ki. Dün akşam Erva benim üstüme su sıktı. Kızdan almış takmış parmağına bir tane yüzük. Bak bana dedi fış fış fış fış üstüme su püskürttürdü. Dedim tişörtüm dedim çıkmazsa sana yıkatıracağım Erva dedim. Sana dedim yıkatacağım dedim. Ya senin torun Hüseyin Aga. Neyse kurudu da suymuş gerçekten. İz kalmadı tişörtümde. Hüseyin Terkoz. Günaydın Hüseyin. Günaydın Hüseyin.

getirsen. Erdal, günaydın. Sen ne iş yapıyorsun? Anlamazsın. Sevmekle hakkından gelmek mümkün mü söyle? Üstü kozman sevgili dostlarım. Et için, balık için. Üstü kozmayı seçin. Güzel güzel salata çeşitleri için. Üstü kozmayı seçin. Üstü kozma, kozma taberna. Fener'de ve Gümüşlülerde bu tatlarda mahrum kalmasın diye Gümüşlü'nün merkezinde Platya Erinis'te şadırvanın tam karşısında Üstü kozma tavsiye ettiğimiz tavernalardan sevgili dostlar. Bu gece gel benim ol diyemem. Sana ben aşkımı söyleyemem. Utanırım beni öp diyemem. Ele güne sorma beni. Yaralama kırma beni. Hani o tatlı gönül çiçeğim? Hani kanatlı beyaz meleğim? Bu gece zevki sefa edelim. Şerefine vur kadehi. Meze yapıp harca beni. Karabiberim harca beni.

sabah sabah odun taşıyorum, kış geldi demiş Erdal. Ne odunu be? Almanya'da odun mu yakıyorsun? Abi insan Almanya'da olup da odun yakar mı? Almanya'nın hangi köyündesin sen? Elektrik var mısın köyde?

günaydın papatya. Nasılsın, iyi yayınlar derim demiş Cum. İyiyim çünkü yarın pazar ya, dinleneceğiz. Yarın akşam düğün var. İki tane düğüne birden gideceğim yarın akşam. Ya. Çok seveyim seni agacım. Bir tanem çok yakışıklısın demiş Mustafa. Öyleyimdir. Doğrudur.

Rıfat Marketleri günaydınlar. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Marketlerin indirimleri bitti mi bitmedi mi bana bir yansınlar. Çünkü onları epeydir söylüyoruz. İndirimde ürünleri vardı. Rıfat Market'in çalışanları, Rıfat Bey beni dinliyorsa bir yazsın. Ona göre söyleyelim. Rıfat Market bin bir çeşit tek adres. Kozlukepe'den sonra Kurcalı şubesi de başarıdan başarıya koşuyor. İşinizi yaparsanız, güzel yaparsanız, işinize, çalışanınıza, müşteriye, kendinize, her şeyden önce kendinize saygınız olursa efendim başarılı olmamanız mümkün değil. Mutlaka başarılı olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz Rıfat Marketlere. Bizim balıkçımız, ayıla bayıla balık yediğimiz, bandıra bandıra karides yediğimiz Gökmen'in yeri Yassıköy'de, hizmetinizde ana caddede, İmamoğlu Elektrik'in bitişinde Gökmen sevgili dostlarım. Harika fiyatlarla hizmet veriyor. Gökmen, balık deyince, karides deyince her şey mükemmel, mükemmel, mükemmel, mükemmel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok tavsiye ediyorum. Ve yine Yassıköy'de kalalım. Cumartesi akşamları Yassıköy'de Le Caps Cafe'de fırında kuzu var. Her türlü ızgara çeşitleri var, köfte var, İli marka kahveler var. Le Caps'ta Yassıköy'de yenilenen ortamıyla iç ve dışı çok güzel, harika, kocaman bir kafe, Sitopolio. Le Caps'a çok teşekkür ediyorum. Le Caps sevgili dostlarım, Le Caps. İli kahve çeşitleri sabahtan akşama kadar, akşam saatlerine kadar her yere, köyün dışına da servis yapıyorlar. İli marka kahveler, Le Caps'ta. Şöminem var, onun için kışlık odun topluyorum demiş Erdal. Pislik o şömineler. Bende de vardı, yıktırdım. Mesai 7'de başladı, günü yaraladım ben demiş Leyla. Nikaş'ta bitiyor mesai. Denemek isterseniz kapımın kilidi hem açık hem bozuk. Kapanmıyor. Ya? Kapanmıyor kalemi. Kapımın kilidi Timuçin'i bekliyor, ama yapacak. Gelin. Denemek isteyen gelsin. Kapımın kilidi açık. Bizim evde para ver dediler. Benim ev çok eski. Gelin hep beraber alırız. Altın alırız, lira alırız, para alırız. Benim kasayı açarız, kaparız. Açarız, kaparız, kaparız, açarız. Gelin hepiniz. Şimdi bir köpek aldım. Köpeğin hikayesini size anlatacağım. Komedi. Hani yeni köpek bulduk ya. Köpekte çok bit var hayvanda. Üzeri bit dolu. Depoda şu anda bütün gece ağladı. İnsana alışık. Hep insan istiyor. Bütün gece ağladı. Ama köpeğin bir hikayesi var. Ama ne hikaye anlatacağım. Biraz toplaşın hepiniz ondan sonra. Evet, sahiplendik. Daha isminin tam olarak ne olacağını karar vermedim. Bugün Kemal gelecek, bizim köylü veteriner. Ona bit ilacı getirecek, kene ilacı getirecek. Sonra tüylerinde çok pıtraklar mıtraklar var. Onları atlayacağız, tarayacağız, marayacağız, yıkayacağız. Köpek şampuanıyla yıkayacağız. Ve sevgili dostlarım, hafta. Ama köpeğin hikayesi ilginç. Yaptığımın doğru olup olmadığını size soracağım. Siz karar vereceksiniz, yaptığım doğru mu değil mi diye. Bir şey yaptım. Köpeği çaldım galiba. Füsun Hanım günaydın. Hüseyin beni dinliyor mu Hüseyin? Kayıkçı Hüseyin dinleyen beni.

Günaydın. Gümecine pazarından cümlemize hayırlı işler. Gürkan Hanım sana da iyi yayınlar dilerim demiş. Şahin Kahveci abim orada pazarcılık mı yapıyorsun? Şahin abi. Fahin Tuzacı bana bir şey göndermiş. Garmin. GPS. GPS atör ne bu? Senin telefonda GPS yok mu? Onu niye kullanıyorsun?

Şimdi akşam gelirken bu Almancılar biraz öküz oluyor bazıları. Egnatia'nın yan yoluna girdim. Saat 12.30 1'e geliyor. Bir araba geliyor. Yüksekte uzunlarla. Bıra işaret yaptım, bıra şunu yaptım, bıra bunu yaptım. Tavşan gibi beni kör etti bıra. İndirmedi bıra uzunlarını bıra hayvan. Hayvan. Baktım Alman plak arkasında bir Alman plaka daha var. İkisi arda arda gidiyorlar. Hayvan, Almanya'da yapsanız onu. Ha yapın bakalım yapabileceğiniz mi? Bak şimdi nasıl yine sinirlendim sabah sabah. Bak şimdi yine nasıl sinirlendim sabah sabah. Ondan sonra neyse. Ondan sonra gidiyorum. Yavaş gidiyorum Allah'tan. Yani 50 ile 60 ile falan gidiyorum. Bir tane tavşan. Aynı yolda Egnatia'nın paradromuzda. Tavşan üstüme doğru geliyor. Löpüdük löpüdük löpüdük löpüdük löpüdük. Tavşan. Bırak. Tavşanı zor sağ kırdım arabayı. Hendeklere gireceğim tavşana vurmayayım diye. Tavşanın gözleri arabanın lambalarından, şavuklarından kör oldu herhalde. Üstüme giriyor tavşan. Löpüdük löpüdük löpüdük löpüdük löpüdük löpüdük. Yemin ederim. Hay Allah'ım dedim, ya Rabbim dedim, ya dedim. Sen. Yemin ederim. Bir gün altı avcı avlanmak için ormana gitmişler. Dinle Faik. Küçük bir delik görmüşler. Liderleri, arhigozları demiş ki bu tavşan deliği. Sonra beklemişler ve görmüşler ki içinden tavşan çıkmış. Tavşanı vurmuşlar. Kürkünü almışlar. Sonra ondan biraz daha büyük bir delik görmüşler. Liderleri, arhigozları demiş ki bu tilki deliği. Sonra gerçekten de bir tilki çıkmış. Onu da öldürmüşler. Kürkünü almışlar. Sonra ondan da büyük bir delik görmüşler. Liderleri bu ayı ini demiş. Sonra da gerçekten bir ayı çıkmış inden. Onu da vurmuşlar. Kürkünü almışlar. Sonra ondan da büyük bir delik görmüşler. Avcılardan biri demiş ki peki bu ne deliği demiş. Liderleri demiş ki hiçbir fikrim yok demiş. Bu kadar büyük delik mi olur, bu nasıl bir hayvan demiş. Ertesi sabah gazetede bir kaza haberi verilmiş. Altı avcı trenin altında kalarak öldü, can verdi. Ya tüneli hayvan indi sanmışlar, tren tünelini. 25 yıl oldu kahveciyim pazarda diyor Şahin abi. Kahveci derken kimin kahvelerini satıyorsun? Yani hani kahveci derken günaydın süperstar demiş Tanju, neredesin sen be? He? Neredesin sen be? Geçen akşam çok fazla Max Aran içmişsiniz. Kendinizden geçmişsiniz, doğru mu? He? Timur'dan seni namüsait bir halde tutmuşlar. Görmüşler. Doğru mu? Namüsait bir halde tutmuşlar sizi. Sevel Hanım günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürkan abi dinliyorum demiş Hüseyin. Dinliyorken anlatacağım sana. Stone Afro. Özcan günaydın. Hatice abla. Günaydın, günaydın, günaydın. Şimdi dün programı dinlemeyenlere söyleyelim. Bir köpek bulduk. Ben yayındayken bir tane köpek enceği. Gelmiş babamın yanına. Babam koşturuyor, koşturuyormuş hayvanı. Hayvan gitmiyor, insana alışık. Babam koşturuyor ama çok küçük bir yavru. Çok küçük, daha bir aylık falan yani. Her neyse. Programda biliyorsunuz dedik ki bu hayvancı alalım, yazıktır. Erkek bir köpek. Buna isim falan aradık biliyorsunuz. Neyse biz bu köpeği aldık. Bizimkini almış, programdan sonra gittim köpeğe. Köpek maması verdim, şunu verdim, bunu verdim. Baktım üstü bit dolu. Kene yok, çok bit var. Köpek biti var. Bir de derisinde kahverengi küçük küçük noktacıklar var. Yani bu köpeğe bakım lazım. Pıtıraklar falan var. Bunu temizlemek lazım dedik. Yaparız dedik ama ilk önce kenelerinden anlayalım dedim. Kemal'e telefon ettim. Kemal Gürkan abi yarın getireceğim dedi. Bugün getirecek kene ilacı. Köpeklere özel, yavrulara özel. Sprey. Her neyse. Ondan sonra Fehmi dayı bizim buralarda dolanıyor. Fehmi dayı programı dinlemediği için Hüseyin'in dedesi. O tamam mı? Fehmi dayı tırın tırın dolanıyor buralarda dün. Ondan sonra dün ben bir ara uyudum kalktım, bir ses. Fehmi dayı bağırıyor, kapılar açıkmış, babamı istiyor. Çetin, Çetin, Çetin. Babam çıktı, ne oldu Fehmi dayı dedi. Köpek köpeğim kayıp. Ben köpek sesi duyuyorum, köpek de nasıl bağırıyor depoda kapalı. Mıyık mıyık mıyık ağlıyor.
babam demiş, o demiş bizim köpek demiş, senin köpeğin demiş bilmiyorum nerede demiş. Köpek yine Fehmi dayının köpeğiymiş. Fehmi dayının köpeği dediğim Fehmi dayının bütün köyün kedilerini, köpeklerini sahipleniyor, bakıyor. Ama 90'lı yaşlarda olduğu için azıcık biraz bir Alzheimer durumu falan filan şeyler var. Yani Fehmi dayı köpeklere bakabilecek durumda değil zaten. Yani onların bitlerini, kerelerini temizleyebilecek durumda değil. O hayvan kesin gidecek yani. Gidici o kadar bitten pireden sonra. Bir de cuma günü geldi. Biz köpeği vermek istemiyoruz. Babam yalan söylemiş Fehmi dayıya. Fehmi dayı ama durup durup geliyor. Durup durup. Baba dedim, kim o dedim. Fehmi dayı geldi dedi. Köpeği arıyor dedi, sus dedi. Bizim köpek o dedim dedi. Tamam dedim, ben susarım dedim. Ondan sonra cama gelmiş Arda'ya, kardeşime ben bizim köpek kayıp, siz gördünüz mü demiş. Bizimkiler yok görmedik demişler. Şimdi bu caiz midir nedir bilmiyorum. Ondan sonra ben akşam gümüşüneye gidiyorum. Fehmi dayı kapıda skopos bekliyor. Açtım kapıları, Fehmi dayı. Nasılsın Fehmi dayı dedim. Önce bana işaret yaptı. Gel gel gel gel gel, geri geri çıkıyorum. Gel gel gel gel, korkma korkma, boş sağ boş sol beş boş dedi dedim. Ne oldu Fehmi dayı dedim. Bizim köpek kayıp dedi. Hiç sesimi çıkarmadım. Bizim köpeği gördün mü dedi. Hiç cevap vermedim. Ne gördüm dedim, ne görmedim dedim. Bizim bir ses geliyor dedi. Dedim o ses dedim bizim köpek dedim. Köpek de aracını sattı mı ya, ince hep bağırıyor. Bütün gece bağırdı. Mıyık mıyık mıyık mıyık mıyık mıyık mıyık. Uzun lafın kısası, biz köpeğe verme niyetinde değiliz. Fehmi dayı bugün gelir mi gider mi bilmem. Belki gelmiştir, kapıda bekliyordur bilemem. Hüseyin, bu caiz mi sence? Ne yapalım şimdi bunu? Vallahi billahi. Köpeği çalmış gibi mi olduk, doğarttık bilmiyorum. Babam katiyen vermem diyor. O pek bize cuma günü geldi, o köpek uğurlu diyor. Fehmi dayı köpeği istiyor. Bilemiyorum ne olacak. Nereye gitmişik öyle? Timurcuk yoktu orada diyor Tanju. Ne bileyim ben? Nereye gittiniz sen bilirsin. Faik Tuzacı bana Malaka demiş. Tabelaya avcılar fişek fırlatmış. Kaç tane delmişler baksana. Baksana. El arabasında içecek kahve satıyorum demiş Şahin abi. Oo, kolay gelsin. Sabah sabah hiç güleceğim yoktu demiş Halil. Evet, böyle bir durum yaşıyoruz. Fehmi dayıdan köpeği kaçırıyoruz. Fehmi dayı topi reprefa. Hep bizim kapıda duruyor. Hep bizim kapıda Fehmi dayı. O köpek artık bizim oldu, ben onu hiç razı değilim vermem. En sonunda babam dedi, çocuğum dedi, pancurları kapıyı kapadım dedi. Giriş kapısını kapattım, garaj kapısını dedi. Sakın dedi açarsan hemen kapa dedi, Fehmi dayı orada bekliyor dedi. Dün bütün gün skopos bekledi Fehmi dayı bizim orada. İlyas, Günaydın. Gürkan abi nasılsın be demiş Hüseyin Güllü. Ahmet oldu. Bomba gibiyim. Sen de iyisindir inşallah. Traktörcü deyince Mesut aklınıza gelsin sevgili dostlarım. Mesut traktörde uzman. Solid Security marka traktörlerinin Batı Trakya bayi. 2 sene taksit uyguluyor traktörlere. Her türlü ikinci el traktörü bulabiliyorsunuz. Satışını ve alışını yapıyor. Traktör satacaksanız gidin Mesut'u bulun. Ayrıca tarım makinenin tamiri, bakımı servisi, sulama beklenen karuların tamiri, bakımı servisi. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında, köyün en güzel yerinde. Köpek hırsızı seni ya demiş Leblebci Hüseyin Agam. Şahin abi fotoğrafını göndermiş. Kahve satıyor, kahve yapıyor pazarda. Oh ne güzel. Kolay gelsin, bol satıştan dilerim. Günaydın abi. Ya baksana, geçen hafta bana sordu, bana soruya köpekçim kayboldu. Acaba gördün mü soruya, ben de marketteydim. O geçen haftadan beri hayırlı yayınlar selam demiş Hüseyin. Evet, o geçen haftadan beri, birkaç günden beri, bir haftadan beri Filiz'deymiş, marketteymiş o köpek. Filiz bakmış ona. Filiz demiş ki ben bakıyordum ona demiş, kardeşim alın demiş, sevaptır demiş. Fehmi dayı bir hafta sonra aklına gelmiş, düşmüş köpeğin peşine. Ha, verir miyim ben köpek, o köpek benim oldu artık. Ben ona bugünün bakım yaptıracağım. Alexander Zubekas'a götüreceğim. Aşılığa maçlığa ne gerekiyorsa yaptıracağım. Yıkayacağım, şey edeceğim. Köpek artık bir... Köpeğin tapusu bende. Bizim o köpek. Hasan! Günaydın Hasan.

Saatte Naciye'yi de Fehmi dayı getirmiş. Ölmek üzereydi Naciye kedi. Onu da o sardı başımıza. Vallahi billahi onu da o getirmiş. Arda bulmuş bunu dedi. Fehmi dayı koydu burayı dedi. Göz yazları möz yazları kapalı hayvan ölmek üzereydi. Sahiplendik deli bir kedi çıktı. Tam kaçık. Hayır köpeğe de saldırıyor kedi. Şimdi köpekle kedileri dost yapacağım ben. Onları bir araya getireceğim daha yavruyken. Birbirlerine alışsınlar. Dün Timuçin nereye gittim? Onların köpeğiyle kedi kucak kucağı uyuyor. Kediler. Kedi ince köpeğin kucağında yatıyor. Dedim Eda dedim bu nasıl şey böyle bu nasıl iş dedim. Gürkan abi dedi başka yabancı kedi geldi mi dedim. Onu dedi çok koşturuyor dedi köpek dedi. Bizim kedilere hiç zarar vermiyor dedi. Öyle. Aftab buleti hiç buleti. İyi yapmışsın Gürkan abi Yaman göndermiştir onu bayağı bir ağladı dün Yaman köpek için sakın verme diyor. Seyir ana o zaman Yaman'dan da saklayalım bir köpeği biz ben Yaman'ın haberi varsa diyeyim. Yaman da kızan köpekleri bulup dedesine götürürmüş kendi bakmıyor. Ya Fehmi dayı kendini bakamıyor bu yaşta köpek nerede bakacak. Fehmi dayım baksaya kendine ne uğraşıyor kedi köpekle demiş Hasan. Köpek hırsızı seni. Ver adamı köpeğini demiş Mike. Vermem. O köpek bizim oldu artık. O köpek bizim köpek artık. Aga niye söylemiyorsun benim yazdıklarımı demiş Mustafa. Bir şey yazmamışsın ha. Çok seveyim seni agacım. Bir tanem çok yakışıklısın demişsin. Sen baktın gördün kızdan hayır yok. Kız gitti bana yürümeye başladın resmen. Yürüyesin bana doğru. Bana bak. Senin bacaklarını kırarım. Bacaklarını sıktırırım senin.

Aklımda olsun Fehmi dayı ya da Yaman'ı gördüğümde çıkmayın ben dışarı. Bir iki hafta. Aa, Yaman ağladı ama köpek bit içinde. Hayvan ölecek.

Konla kendini Mustafa sana yürüyor. Haberin olsun diyor leblebici Hüseyin Aga. Kırarım bacaklarını vallahi billahi bak. Mustafa. Sakat kalırsın bak. Gürkan abi Fehmi dayıdan kurtulamadın. Artık hisseder o hep kapının önünde durur diyor Hüseyin. Terkos.

Hellas Brokat Prefabrik Evde. Hellas Brokat. Instagram'da Hellas Brokat olarak bulun, takip edin. Ne kadar sağlam, ne kadar güzel çelik iskeletler kurulduğunu, ne kadar sağlam evler yapıldığını görün, konuşun onlarla. Kısa sürede harika evler, tek katlı, iki katlı, üç katlı, kaç metrekare isterseniz. Prefabrik Evde Hellas Brokat Instagram'da. İstanbul geceleri. İskeçe'de Siras 3'te Perihom var sevgili dostlarım. Perihom dükkanı devrediyor ya da devredemezse, insan bulamazsa kapayacaklar. O yüzden oradaki ürünler %50'lere varan indirimlerle. %30, %40, %50 indirimler. Perihom'da. Siras 3'te İskeçe'de pazar yerinin olduğu yerde züccaciye ürünleri Perihom'da indirimde. Ama bu Ahmet'in kızancığı mı? Vay, babasına benziyor gibi. Baba bayağı benziyor babaya. Vay vay vay vay. İlhan Solis'le beraber fotoğraf çektirmiş. Ay vay maşallah, vay maşallah. Ahmet aynı sana benziyor. Saçlar da sarı. Sen de öyle sarımtıraksın biraz. Cüneyt Aslan'ıma günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın abi, avcılara oku bunu. Yapay zeka bakışı artı iki, İslam'da meşru ölçüler ve ihtiyaç çerçevesinde avcılık yapmak mübahtır, yani caizdir. Ancak sırf eğlence veya zevk için hayvanlara gereksiz yere eziyet ederek ya da etinden derisinden yararlanma amacı gütmeden avlanmak dinen uygun görülmemiştir diyor. Hasan, duydun mu Faik? Sen domuzları vuruyorsun, ondan sonra Hristiyanlara veriyorsun. Zevk için yapıyorsun bunu. Duydun mu Faik? Duydunuz mu avcılar? İhtiyacınız varsa alın tavuk yiyin. Niye doğadaki hayvanları öldürüyorsunuz? He? Alın tavuk yiyin. Et yiyin, balık yiyin, köfte yiyin. Akşam gene korifi dedik. Ne şarkılar, ne şarkılar söyledik gene. Ne şarkılar söyledik gene. Korifinin köfteleri gene harikaydı. Muhteşemdi. Hele hesabı gene başkası ödeyince çok daha muhteşem oluyor. Çok daha güzel oluyor. Bütün çalışanlara, bütün başımızda masamızda fır dönen bütün garsonlara, başta Emre'ye çok teşekkür ederim. Uyandın mı Emre? Anan uyandırdı bu. Anne her sabah radyoyu açıp Emre'yi uyandırıyor. Zitrini sulamak için zaten yarın uyanacağım dedi. Bilmiyorum uyandı uyanmadı mı? Korifi cuma akşamları Rıdvan'la Mehmet orada. Stik korifi. Köftesini tarif edemem, tarif edemem. Güveç kuşun yapıyorlarmış, çevirme yetişirsen. Ayırtarsan var, ayırtmazsan yok dediler. Yoktu çevirme akşam. Ama tavuk şiş yedik, köfte yedik. Bir tane horyatiki, bir tane lahana salatası. Benim istediğim gibi hemen soğanım zeytinyağlı. Efendim sumaklı soğanım geldi. İnanın kendi kendime bile soğan kokuyorum. O kadar çok soğan yedim ki iki gündür. O kadar çok soğan yedim ki nefes alıp verirken her yer soğan kokuyor. Her yer soğan. Ne olmuş duymadım diyor Faik. Yani zevk için hayvan öldürmek dinen caiz değilmiş, günahmış. Müftülüğün dibinde oturuyorsun, git müftüye sor istersen. Git Sayın Trump'a sor. Duydun mu? Sen çünkü domuzları öldürüp öldürüp ona buna veriyorsun, Hristiyanlara dağıtıyorsun. Duydun mu? Günahkar seni ya. Turan abi. Günaydın. Yarın akşam bir star gelecek sizin oraya, orkestraya. Tamam mı? Bir star geliyor. Hepiniz beni ayakta karşılayasınız. Ha?

görüyorum ben Malaka demiş ya Malaka. Ya. Cayır cayır ateşlerde yanacan ötük dünyada. Çok ciddiyim ama. Çok ciddiyim. Sevanlar kıçına kıçına batıracak direni. Üç bacaklı onların direni biliyorsun değil mi? Üç tane sipisi var. Sipimetresi şeyi var. İki tanesi sağ sol yanaklarına, birisi orta yere girecek. Üç bacaklı direni. Bütün göz bölgeni kapsayacak yani kısacası. Çok pişman olacaksın ama son pişmanlık fayda etmez demiş Müslüm Gürses.

Faik vurma hayvanları be. Vurmasana be hayvanları be. Yazık hayvanları. Dani chicken luncheon meat. Fasolya gigantes. Almış marketten. O da ucuzlarından almış. 2.10 fasolya gigantes 280 gramı. Bir de Dani marka luncheon meat chicken 200 gram. Topla 200-200-400-480 gram. Faik'in kahvaltısı. Faik'in kahvaltısı bu. Hasta ettin sen beni hasta. Hasta olan sendin aslında. Hopa! Hasta.

yalanma diyorum. Rosalyn, Gamze burada mı, tatilde mi? Rosalyn'e çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Hoş geldin Osman. Nasılsın kuşum, nasıl uyudun, iyi uyudun mu? Osman nasılsın kuşum? Sen de gördün Fehmi'den çok çok hep burada durdu. Bakalım bugün ne yapacak? Bugün Yaman'la beraber gelirler. Beni mahkemeye falan vermesinler bizi. Bugün Yaman'la beraber gelirler. Vay vay vay vay. Vay başımıza gelenler. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel kıyafetler, çantalar, aksesuarlar, gerekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyimde %50 indirim, diğer ürünlerde %30, %40 indirim, Rosalyn'de, Instagram, rosalyn.butik.com adını, Rosalyn'de, Mokito 1'de, Gümüşe'de, Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında Rosalyn sizleri bekliyor sevgili dostlarım, Rosalyn. Rosalyn. Selam Gürk Hanım, nasılsın? Sesli okumadım. Gördüm. Sesini bırak. Ayı gibi bir şey. Ayı gibi. Öldür, öldür, öldür, öldür, öldür. Sesi geçtim. Öldür, öldür, öldür, öldür, öldür. Öldür, öldür, öldür, öldür. Kuşum benim. Oh beni

köpekler kinilerinmiş. Kini Ahmet var ya bizim karşımızda. Geçen gün Burhan abi bir kanal açmıştı boru geçirsin diye. O kanala düşmüşler. Oradan çıkarmış Yaman onları. Geçen akşam diyor Hüseyin. Yaman çıkarmış dedesine vermiş öyle mi? Dedesi de benim gibi hayvansever, kedilere, köpeklere. Fehmi dayı ile ben sahip çıkıyoruz zaten. Ama Fehmi dayı yani yaşlı olduğu için, ileri yaşlı olduğu için köpeklere bakabilecek durumda değil. Olan Gürkan oluyor. Şeyin de bir köpeği vardı. O öldü mü bilmiyorum. Büyük bir köpek. Sezer'in. O da 3 sene önce uyuz olmuştu. Ona ben hap verdim. Bir ay arayla pahalı doğal haplar, uyuz hapları hayvan o zaman düzelmişti. Yani bir hayvanı aldığınızda, sahiplendiğinizde onun sorumluluğunu alacaksınız, bakacaksınız. Hayvanlar şimdi mesela küçük sevimli köpek, dün onu düşündüm. Ama hep onlar öyle kalmıyorlar, büyüyorlar. Bir insan gibi onlar, bir ailenin ferdi gibi. Onlara bakım gerekiyor, aşılarını yaptırmak gerekiyor. Kendisi var mı, biti var mı bakmak gerekiyor. Ve o köpeklerin verebileceği zararı da dayanmak gerekiyor. Şimdi bizim bahçe çim, yani bahçede kalacaksa ki öyle düşünüyoruz o köpek. O gün gelecek çimlere kakasını yapacak, gün gelecek çimleri kazacak. Hayvan bilmez ki serinlemek için şunu yapacak, bunu yapacak. Hep zarar yapacak yani. Bunları farkında olarak hayvan sahiplenmek gerekiyor. O yüzden bazı insanlar hayvanları sahipleniyor, üstelik cins hayvan alıyor, sonra sokağa bırakıyorlar. Olmaz ki böyle. Sen bakabilecek mi diyor Faik. Bende kaç tane köpek var. Hepsini yolda sokakta buldum. Hepsine de bakabildiğim kadar baktım. Bak şu ana kadar Fobiko bana 350 euroya çıktı. İki defa operasyon ameliyat geçirdi. Yapabildiğimi yapıyorum. Yani kemik bile vermiyorum köpeklere. Dikkat ediyorum. Yemek vermem, soğanlı yemek vermem, şunu vermem, bunu vermem. Yanarım, alırım kaderime. Bir sevgili bulamadım diye. Babam diyor eskiden köpekler çocuğum diyor. 5-6 sene yaşardı. O nasıl ölürlerdi diyor. Dedim tabii ölecek. Hayvanlara artık yemek, şunu bunu, soğan, babam, sarımsak, bilmem ne, onu bunu veriyorsunuz. Çikolata, muklata, bisküvi, bisküvi. Ölecek tabii hayvanlar. Şimdi diyor köpekler diye çok yaşıyor diyor bu. Yaş-

Bugaçatı'nda Filiz'in tam 3 tane şubesi var. Adresler: Merkez Dükkan Sisyos 2, Eski Valilik Binası'nın karşısında, biliyorsunuz, Kofi Frans'ın yanında. İkinci şube İrodoto 2'de, Fotostar'ın yanında. Hem üretim hem satış yeri Marinaki 8'de, Konsolos'un arkasında. Harika börekler, kıyma, peynir, krema, tavuklu, kaşarlı, kakao, kremalı, muhteşem börekler deneyin. Online sipariş için fagi.gr, tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Platya'daki şubeden telefonla da sipariş verebilirsiniz. 29853 29853 2541 tabii ki koyacağınız. Koymadan olur mu? Olmaz. Olmaz. Uç kuşum. Pore fileti fasulye. İn hafta olata lefta demiş Faik. Konserve fasulyeleri canımı hissettirdin. Allah senin iyiliğini versin. Allah senin iyiliğini versin. Yalnız mı sordu bak kimlerlesin? Günaydın Gürkan, kolay gelsin. Haydi napreş demiş. Adem Akraba abi, haydi napreş. Haydi napreş. Davay napreş. Eurobeach Fener'de. Çıkın gidin. Yazın son günleri artık. Bir ay sonra yaz bitecek. Çıkın Eurobeach'e gidin. Fener'e gidin. Eğlenin. Denize girin. Kahve için. İpodoki'de bir kızcağız var. Çok güzel. Maşallah. Kıza maşallah. Eurobeach. Sandviçler. Pizzalar. Eurobeach. Dana etinden yapılan harika burgerler. Eurobeach. Kotobikes. Eurobeach. Bagettes. Bagetler. Eurobeach'te. Fener'de. Eurobeach. Faik, kollar kupayları Kataköy, Karaköy'de köpek hırsızı varmış. Çalmasın seninkileri de demiş Leblebici Hüseyin Aga. Ne yapacağım ben kupayı? Bak Faik kupaylarının fotoğrafını göndermiş, iki tane. Maşallah cillop gibi bakılık ama hayvanlar. Portakali tasma takmış onlara. Cillop gibi kupaylar. Uyum. İnşallah hiçbir şey vuramazsın. İnşallah ellerin boş dönersin. İnşallah tapancam patlamaz, piştavım patlamaz inşallah. Gürkan'ım, neden gençler motor kullanırken dikkat etmiyorlar? Yazık oluyor. 21 yaşında bir kızcağız ölmüş Türkiye'de. Kas kamerası kaydetmiş. Yolda yavaş yazıyor ama uçuyor sonu. Sonu acı demiş Entel Baganda. Çünkü adı üzerinde gençler delikanlı oluyor. Hepimiz gençliğimizde yaptık. Sen nasıl sündük sümsük bir gençlik mi getirdin sen? Ha? Sen nasıl bir gençlik geçirdin? Hepimiz gençliğimizde yani gençler onu anlamıyor. Yapma etme diyoruz ama o deli deli akıyor ya kanımız gençken. Gerçi ben hala akıllanmış usanmış değilim. Ben kaç defa ciddi kaza geçirdim. 2-3 defa. Akıllandım artık ama çok kız yapmam yani. Dikkatli araba kullanırım. Allah göstermesin kazalardan, belalardan. Uzak eylesin. Gençler de dikkat etsin diyeceğiz de gençler bir kulaklarından giriyor, diğer kulaklarından çıkıyor gençlerin. Fikret abi. Günaydın. Fikret abi günaydın. Huyum suyum kurusun. Ben seçilmem, seçerim.

Tasma değil o, GPS demiş Faik. Ha, köpeklerde GPS mi var? Aşk eski bir yalansa en büyük... Kendine taktın mı GPS? Sen kaybolursan seni kim bulacak? He? Nezak, amin, oh adam kayboldu diye dua eder. Bulunamayasın diye. Deli gibi sevsem de çok çabuk... Ne diyen sen be? Bir kupay 4-5 bin euro yapıyor demiş Leblebci Hüseyin Agam. Ona o parayı verenlerde akıl yok.

kahveci Nihat. Şapşaya günaydınlar. Kuru Kahve'nin adresi 48 yıllık tecrübe. 48 yıl dile kolay sevgili dostlarım. Hakan'a günaydın. Tüm ekibe günaydın. Tüm aileye günaydınlar. Şapçı bölgesinde dinleyen herkese sevgiler, saygılar. Kendi tayinlerini de kendi üretiyorlar. Ayrıca Kuru Kahveci Nihat'ın kahvelerini seçkin bakkal ve marketlerde de İskeçe'de bile bulabiliyorsunuz. Ararsam Nihat etiketiyle. Nihat. 48 yıldır Nihat. Günaydın, günaydın, günaydın demiş Ferişte. Günaydın Ferişte. Tatilde miydiniz? Neredeydiniz? Trakya Mobilya dedim durdum. Yoksa şimdi mi çıkacaksınız tatile?

Özkol Mehmet Özcan Oğuz uyandın mı? Oğuz Pırserefi ile. Akşam gene seni Gümüşlü'de gördüm efendim Bağuz. Özkol Mehmet Özcan Yasık'ı yalancı yolunda. Hani sen evden dışarı çıkmazdın ya Bağuz. Birinci kilometrede. Niye yalan söylüyorsun Bağuz? Gülistan çapında en uygun fiyatta prokat ev için, prokat ev yapmak için, herhangi bir işte depo mepo yapmak için paneller bizde, inşaat panelleri diyorlar. Ve bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Özkol Mehmet Özcan. Özkol Mehmet Özcan. Özkol Mehmet Özcan. Avrosya Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Araba olur, bagaj olur, paket olur, ev olur, koltuk olur. Ne olursa olsun, nerede olursa olsun. Avrosya Trans taşıyor. Adalara, madalara, modalara, Yunanistan'ın her yerinden, Avrupa'nın her yerinden Yunanistan'a. Her yere taşımacılık hizmeti. Argostoli'ye bile bir şeyler getirmişlerdi. Geçen de ben Argostoli'deyken, Kefalonya'dayken yazmışlar. Sevgili dostlarım. Bu arada geçen gün Zakynthos'ta, Laganas'ta, size anlattığım Laganas'ta 33 yaşında bir genç denizde boğulmuş gece. Polis bütün gece Peripoli'ye geziyor. Polisin görevi değil o, Limeniko da öyle. Kızanlar çünkü içip içip çıplak denize giriyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bir tanesini polis de yetişememiş. Limeniko da gittiğinde geç kalmış maalesef. 30 yaşında İngiliz bir turist galiba. Hayata veda etmiş. Dikkatli olmak gerekiyor. Hele öyle türlü türlü şeyler içip de gece denize girmek olmuyor işte. Ne diyelim? Ne diyelim işte? Ne diyelim? Erdem! Çalışmıyor musunuz bugün siz be?

Halimonla uyandı mı? Halimonla Molla uyandı mı? Autokines uyandı mı? Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Halimolla. Otomatik vitesli arabada araba kullanmasını öğrenin. Tır ehliyeti için, kamyon ehliyeti için, otobüs ehliyeti için, Halimolla'yı seçin. Yumuşak G sınıfı ehliyet için Autokinesis'i seçin sevgili dostlar.

Max Hayran, Max Yoğurt, Max Cacikaki, Max Magic Magicaki, Max Melican Salataki, Max ürünleri, maksimum kalite, minimum fiyat, Max. Max'tan gitsin. Max'tan gitsin.

sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz. Yeliz'in karpuzları kütür kütür. Yeliz'in karpuzları harika. Yeliz'in karpuzları muhteşem. Çiftlik köyünde satışta. Çiftlik köyünün merkezinde bu karpuzları mutlaka deneyin. Bu karpuzlardan mutlaka alın. Çok memnun kalacaksınız. Ve Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Mücevher deyince, altın kolye küpe deyince akla gelen her şey Mücevherat Kuyumculuk'ta. Yan tarafında Sina Pırlanta var, o da onlara ait. Sina Pırlanta da pırlanta üzerine her şey. Onun da yanında döviz bürosu var. O da onlara ait. Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde 32 numarada. Fatih'e günaydın, Hasan'a günaydın. Mekke Terengi'nin olduğun yerde Fatih koltuk kaplıyor, koltuk döşüyor. Her türlü döşeme işleri, kaplama işleri, araba kumaş kaplamaları, direksiyon kaplamaları, tavan değişimleri. Fatih! La Kalimera! Ve Hasan da Fatih'in karşısında hijyen servis, batarken hijyeni için, ilaçlama hizmetleri için, dükkanlarınızın, işyerlerinizin hijyeni için, evlerinizin, işyerlerinizin güzel kokması için, hijyen servis, hijyen servis, Hasan'ı seçin. Sinergastite kesiz mi to Hasan? Metohajin servis kataramenes kaçarides kataramena pondik ya. Ve Stonafro. Stonafro'ya çok teşekkür ederim. Stonafro gümücüne de. Instagram'da Stonafro olarak bulun. Arabanızın içini ve dışını 20 euroya yıkasın. Harika yıkasın. Çok güzel yıkasın. Stonafro'daki kızanları tercih edin. Çok memnun kalacaksınız. Arabanızı bulunduğunuz yerden alıp bulunduğu yere bıraksın. Instagram'da Stonafro olarak takip edin. Orada telefon numaralarını da görebilirsiniz.

de karo. Börekçiyi unuttum. Börek deyince, börekçi deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun sevgili dostlarım. Trakya da deyip sadece Gümücün'e de Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka. Sevgili dostlarım, Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Rotobil'deki bakkal ve marketlerde Rıdvan'ın bu yufkalarını mutlaka deneyin. Çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz bu harika yufkaları sevgili dostlarım. Şuradan da şuraya, şuradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya.

pembe düşler. Ayşe, kına, nişan, söz ve özel günler için her türlü süslemeler pembe düşler. Marinaki 4'te, Şapçı'da, ana yolda, Periptara'nın, Baraka'nın tam karşısında hizmetinizde. Akşam Cihat abiyle de tanıştık, kuyumcu. Kuyumcu Cihat abi. Yedir sevgiler gönderelim. Sen dedi Karaköy'den Çetin'i tanıyor musun dedi, Çetin öğretmeni. Dedim ben onun dedim çocuğuyum dedim, oğluyum. Aa dedi, sen dedi Çetin'in dedi oğlu musun dedi, çocuğu musun dedi ya. Dedim vay vay vay dedi, dünya ne kadar küçük falan filan dedi. Benim Çetin'in oğlu olduğunu bilmezmiş. Ya konuştuk falan işte. Bize içki ısmarladı. Ne içerseniz dedi, içkiler benden dedi. İçtik içtik içtik içtik. Oh bedavayı bulunca. İçtik içtik içtik içtik içtik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. O masada olan herkese. Ondan sonra şarkı istediler, şarkı söyledik. Neden saçların beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Dedik. Ondan sonra bir şarkı daha istediler. Neydi o? Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz falan filan. Bütün bunlar Korifi'de oluyor, Korifi'de yaşanıyor. Her cuma akşamı canlı müzik. Bahçe mükemmel, eşsiz, harika. Işıklar mışıklar, güller çiçekler. Hepsi harika, hepsi muhteşem, hepsi Korifi'de. Köfteleri gene nasıl anlatsam ki? Anlatılmaz, yaşanır, yenir Korifi'nin köfteleri.

Efendim, Mabel Matiz'i sorgulamışlar, yine sorguya çekmişler. Bütün gün emniyette kalmış. Serbest kalır kalmaz da Harbiye'deki konserine yetişmiş. Çok zor bir gün geçirdiğini söyledi. Muhteşem bulunan şarkısıyla göbek atarak şarkı söyledi. Adeta haklılığını haykırdı. Çünkü ne şarkı ne klip müstehcendi. Ne de iki erkeğin bakışması ve sevgili olması suçtu. Mabel Matiz sanat yoluyla aşkı anlattı. Çünkü Mabel Matiz kimsenin kulağına müzik çalmıyor. Kimseyi kolundan tutup konserine götürmüyor. Mabel Matiz'i takip etmek herkesin kendi tasarrufunda. Hiç kimse de özenerek cinsel yönelimini falan belirlemez. Kimse kimseyi bu şekilde kandırmasın, diyor. Facebook'ta bir sayfa. Türk Hafif Müziği sayfası. Ya beni de şikayet ediyorlar orayı burayı. Sanki insanların kulağına zorla giriyorum ben. Müftiye şikayet ediyorlar. Sırada kadı var. Kadıya şikayet edeceklermiş şimdi.

0: Gidemeyeceğim de niye bilet aldın be?
1: Ha?
0: Döveceğim sizi kızanlar. Allah'ım ya Rabbim sen ya. Abi ben size gidebilecek insanlar bilet alsın demiyor mu be? He? Sefo için bugün gene vereceğim. İki bilet. İki bilet vereceğim. Ondan sonra son. Yarın akşam zaten Sefo geliyor. İskeçe'ye My Club'a. Gidebilecek olanlara bilet veriyorum. Bilet vereceğim. Gidebilecek olanlar.

Avcıların deliğini bulmuş Faik. Ne deliği o? Ayı yeni mi o? Neriman Salihoğlu ablam. Günaydın, günaydın, günaydın Almanya. Sevgiler, saygılar. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin.

bilmiyorum ne deliği olduğunu öğrenmek de istemem diyor. Git bakalım, gir deliğin içine, ne var oradan, git. Git belki yıraylar seninle kurtuluruz. Git Faik, ben olsam giderim bakarım o delikte ne var diye. Haydi. Ellapame. Ve ne diyoruz? Trakya Mobilya. Mobilya deyince akla gelen her şey. Trakya Mobilya'nın iki şubesi var. Ana şubesi 6000 metrekare kapalı alanda. Şapçı'ya giderken Bekirköy'den sonra solda. Orada prefabrik evler de var. Örnek evler. Ya bakacağız mı? Örnek prefabrik evler var. Gidin o prefabrik evleri yakından görün. Trofa villalar var. Konteynerler var. Dayalı döşeli örnek olarak. İçinde 6000 metrekare kapalı alanda her türlü mobilyalar var. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30-%40'lara varan indirimler var. Gidin, görüşün, konuşun. Trakya Mobilya'nın ikinci şubesi Gümüşhane'de. Bu kaç satıyan da Filidis'in bitişinde. Trakya Mobilya People Trakis. Fark yaratıyor. Fark var. Fark var. Deva deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun sevgili dostlarım. Deva, vatandaşa hizmet için, Şapçı'da hizmetinizde Deva, vatandaşa hizmet için varız. O yüzden vatandaşın derdine deva olabilmek adına biz bu büronun adını Deva koyduk diyor Merve ve Ezgi kardeşler. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu, otomobil, traktör, motosiklet sigortaları gibi bütün büyük sigortalarla her biriniz... En iyi marka sigortalarla, en iyi isimlerle çalışıyorlar. Araç arama, kaçma, kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri de yapılıyor. Papatim 37. Şapçı Mustafa, espresyonistin yanında. Mustafa ya Mustafa, meşhur abla günaydın. İnanlıya sevgiler, günaydınlar. Gir Faik, belki gömü vardır demiş Ali. Gir Faik, Ali Molla gir diyor, belki gömü vardır. Senin fotoğrafını çekmediğin altın arama cihazın da varmış. Onun fotoğrafını gönder miyiz? Gir bakalım, vuracak mı makine? Vink vink vink vink vink vink vink vink vink vink vink vink vink vink vink vink vink vink vink vink diye bağıracak bakalım makine. Gir, gir yine, gir. Gömü var, altın var, gir. Kurtuluruz belki Faik'ten. Tecavüz ülbe hürlü, hürdürür engesin. Ay Fatih. Ama Fatih demişim.

0: E la re Mustafa. Bu ise re Mustafa. Mustafa zengin furnuz.
1: Mustafa.
0: Aman lan Mustafa.

0: Barış. Harika kuru kahve, Hisar kuru kahve. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek kuru kahveci Hisar. Sirkeli köyünde, tam merkezde ve Gümülce Deniz Şerif'in olduğu yerde. Deniz Şerif daha uyanamadı. Hep öyle, her sabah öyle yapıyor. Gece yatmıyor, gündüz kalkamıyor. Deniz Şerif'in olduğu yerde Piroz Bankası'ndan dönün. Piroz Bankası'na döndükten sonra 30 metre ileride sağ kolunuzda Hisar kuru kahve, incecik taş değirmeninde öğütülmüş. Muhteşem, muhteşem kuru kahve. Eray Harbaz.
1: Hem arabası var,
0: hem cepkeni.
1: Mustafa'ma.
0: Eray Harbaz boyacı. Eray Harbaz gelsin boyasın evlerinizi, iş yerlerinizi. Söz verdiği zaman da gelsin. Mustafa, söz verdiği zaman da bitirsin işi. Yarın öbür güne, bir ay sonra, iki ay sonra bırakmasın. Eray Harbaz'a güvenebilirsiniz. İsteyen benden telefonunu isteyebilir.
1: Ona laf atan baksın aynaya.
0: Bereket fasulye yedim. Buradakiler öyle şeylere kanmıyor demiş Faik.
1: Hadi kızlar.
0: Niye? Ay, osuruktan mı korkuyor?
1: Bu yana da salla gül bana.
0: Akşam gene neredeydin Bavuz sen? Hani sen köyden dışarı çıkmazdın ha? Ya pere file Oğuz. İki dost, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Esat Orhan kapandı. Onlar onun yerine köşeyi açtılar. Çukur Kahve'nin karşı köşesinde iki dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince, dost kızların cenaze Mustafa hizmetleri ve malzemeleri diyoruz.
2: Kızların ustası Mustafa.
0: Kızların ustası açın. Mustafa. Çekilin, çok teşekkür
3: Mustafa'm
0: ediyoruz.
3: Geldi.
0: Çekilin Mustafa'm geldi.
2: Kızları.
0: Mustafa. Mustafa. Hüseyin Agam. Leblebinin ustası, fındığın fıstığın tayinin ustası Hüseyin Agam. Sucuk lokumlar, Kiryakos Sandia'nın kendi yaptığı tatlılar, ev yapımı reçeller muhteşem, harika 10 numara kuşcağızım, 5 yıldız. Konstantino 87 yıldır var, 87 yıldır Konstantino harikalar yaratıyor sevgili dostlarım. Haşim, alu PVC, alüminyum PVC işleri, demir korkuluklar, balkon demirleri, 25 yıllık tecrübeyle Haşim, nerede Gümücü, ne de eski Zamos Kars'ın olduğu yerde Angelidis'in karşısında hizmetinizde. Mimar mühendis Sonnur Ali. Sonnur sevgili dostlarım çok güzel binalar yaptı. Çok güzel binalara imza atıyor. Coşkun da onlarla çalışıyor, mermer işi içinde Coşkun. Mimar mühendis Sonnur Ali. İdadi İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı. 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında. 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerinde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler Sonnur, Sonnur'a başvurabilirler. Ödeme kolaylıklarıyla hizmet veriyor Sonnur sevgili dostlarım. Bici bici bici bici leble bici. Ekranın üstüne çıkma kuşum. Köyde kahvede oturuyordum ben. Sen nasıl geçirdin? Korifine demiş Oğuz. Mükemmel, mükemmel. Ne şarkılar söyledik, ne şarkılar söyledik. Ya ne oynadık, ne oynadık, ne eğlendik, ne eğlendik. Değil mi kuşum? Ya çok eğlendik, çok oynadık. Bici bici bici bici Osman'ım. Bici de bici de Osman'ım. Oy. Oy. Osman'ım. Ekranın en tepesine çıktı bilgisayarın. Büyük ekranın en tepesinden bakıyor bana. Hop yaşa. Öt kuşum. Öt. Öt. Öt. Düşmanların kuşu ötmesin inşallah. Amin. Bizim kuşlarımız hep ötsün. Öt. Öt düşmanlara inat öt. Düşmanların kuşları ötmesin. Düşmanların kuşları ötmesin amin. Öt sen, öt. Şakırda, şakırda. Şarkı söyle. Yaşa Osman, yaşa Osman. Yaşa, yaşa çocuğum. Yaşa. Kukuri kukuri kukuri kukuri. Kukuri kukuri kukuri kukuri. Dikkat et Fehim dayı gelmesin. Fehim dayı görüyor musun oradan? Ha? Dikkat et. Fehim dayı gelmesin. Fehim dayıya dikkat. Gelirse bana söyle.

Sor bakayım Cevriye'ye, abi insan karşısında ayı görünce ne yapsın? Biri alsın bir ayı sesi demiş Hasan. El Hasan, Melik Hasan. El Hasan. Cevriye yok. Neydi benim aslanın adı? Dur bakayım, adını biliyor mu? Ben unuttum adını onun. Hıdır Hıdır var. Hıdır Hıdır Hıdır.

0: Hıdır günaydın, canlı yayındayız. Hıdır günaydın, Hıdır günaydın, Hıdır günaydın.
1: Günaydın, stüdyo ısınsın, mikrofon ışık yansın, bugün frekans biziz. Dalgayı sabitle, kahveni kap, gün başlıyor kaptan.
0: Enerji yükselt, yayın ısıt. Enerji yüksek. Dalgayı ayarladık, 107.6 Radyo City'ye dalga ayarlı. Sana bir sorum olacak Hıdır.
1: Sor bakalım.
0: Efendim, ayılarla ilgili soracağım soru. Diyelim ki ormandayız. Bir tane ayıyla karşılaştık. Rivayete göre ölü taklidi yaptığında ayı insana bir şey yapmıyormuş. Bu doğru mu? Bir ayıyla karşılaştığımızda ne yapmamız gerekiyor acaba?
1: Bir saniye kontrol ediyorum.
0: Evet.
1: Bu konu çok yanlış anlaşılıyor. Ölü taklidi yap tavsiyesi her durumda doğru değil. En güvenlisi sakin kalmak, koşmamak, gözün ayının üstünde olacak şekilde yavaşça geri çekilmek ve asla yavruya yaklaşmamak. Boz ayıya savunma amaçlı saldırıyorsa ve başka seçeneğin yoksa yüzüstü yere yatıp enseni korumak bazen işe yarayabilir. Ama siyah ayıda bu önerilmez, kendini savunman gerekir. Yunanistan'da karşılaşma ihtimalin daha çok boz ayı ve çoğu zaman insanlardan uzak dururlar.
0: O zaman
1: canlı
0: ne yapıyoruz?
1: Canlı kısaca,
0: boz ayı gördüğümüzde eğer kaçma ihtimalimiz yoksa yatıyoruz. Yüzüstü yere yatıyoruz, arkamızı ellerimizi ensemize bağlıyoruz ve bekliyoruz. Tam pozisyona geçeceğiz, bekleyeceğiz ayı bize ne yapacak diye. Allah'ın zırhın ayısını sen ya. Aman ya Rabbim Tayfun Balcı. Günaydın Tayfun. Sesli okuma. Sana denk gelmez, sen uğursuzsun çünkü. Sana denk gelmez. Ya. Nurten abla. Günaydın. Sen kendine git hocalara. İstopapan ya gelsin. İspanyana gelsin. Nasıl gelsin papı? Papaz. Kematapane sene hoca nasıl diye varsın. Tamam mı? Ondan sonra senin kısmetin açılacak. Bana okuma diyen arkadaş. Haydi. Ben Ya Habibi Leyla. İnti aynı ruhin Leyla. Ya Habibi Leyla. Evet, drop pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Drop çok güzel. Çok harika. Drop pastanesinin pastaları, şuruplu tatlıları, sütlü tatlıları, sütlü nuriyesi. Nurisi ne isterseniz yapıyor. Drop pastanesi özel günler için özel turtalar yapıyor. Pondikakler, mondikakler, cheesecake'ler, miskekler. Drop pastanesinde San Sebastianlar, Man Sebastianlar. Drop pastanesi, Furkan bu işi yurt dışında öğrendi. Çok güzel. Harika işlere imza atıyorlar. Drop Pastanesi Şapçı'nın gururu. Drop Pastanesi Şapçı'da denim bitişinde tüm ekibe günaydın. Kakalinka Maya. Yüzüstü yatınca gözünü de koru. Ne olur ne olmaz Gürkan abi demiş İlyas. Aynen öyle. Ama gözünü nasıl koruyacaksın? İki elini ensene koy diyor. Ensene saldırırsa ısırırsa ayı diye. Duydun mu Faik? He? Boz ayıları saldırınca insana ne yapman gerektiğini anladın mı? Scrooge Plus sindromi su ananoyosu ki diyor. Piya sindromi nefili. Aftomaz ananoyosu sindromi mu? Yay, ipdormi yatiz ananoyosu Scrooge Plus sindromi su egin epitikos. Posta neftan mi pirezre Scrooge? İkos pende euro. Nereden aldınız bunu? Hangi karttan tuttunuz mu? Allah Allah. Hep masraf. Bir el ensede, bir el gözünde olsun Faik, tamam mı? Leyla, burada mısın?
2: Leyla.
0: Ya habibi Leyla. İnti aynı ruhi Leyla. Badex kızları.

İnan. Sesin kesilinceye kadar kulağımız sende demiş Leyla. Kalimera Gürkan abim, kolay gelsin posise demiş İlker. Miyak harak ediyor travma resime refili. Kavunların çok güzelmiş refili. Çok teşekkür ederiz. Harika kavunların var İlker. İlker'in kavunlarını tercih edin. İlker'den kavun alın. Efendim Agromix Erol'da plakaklar, fayanslar, her türlü inşaat malzemeleri. Erol Agromix'te, Çaymakıf köyünde Erol Agromix. Harika fiyatlarla yılların eski demediği praktikal güzelliğinde inşaat marketi Erol Agromix. Tüm ekibe günaydınlar. Ayrıca Batrakya'daki Instagram'ı olan, Facebook olan herkese hitap ediyor. Instagram ve Facebook'tan da Erol Agromix olarak bulup takip edebilirsiniz. Kendilerine sevgi dostlarım.

Mehmet. Günaydın. Mehmet Kara kardeşime günaydınlar. Redvan'a günaydınlar dinliyorsa. Akşam çok güzel eğlendik yine. Çok güzel oldu. Miktin yaptınız mı? İlker doldurmuş arabanın arkasına kabınları. Maşallah. Maşallah. Tam orta yerde iki tane başka bir cins kabında var.

0: Batı Tayka'nın diyetisyeni Elif Karaosman. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Benim de diyetisyenim Elif Karaosman. Harika fiyatlarla size hizmet veriyor. Diyetisyen arıyorsanız, kilo almak istiyorsanız, kilo vermek istiyorsanız, sporcuyum ben, gimnastiğe gidiyorum, kas yapmak istiyorum diyorsanız Elif Karaosman. Hastalıklarda beslenme tedavisi Elif Karaosman. Elif Karaosman. 0-1 yaş arası bebek beslenmesi. Halk Okulu Düdüş'te eski mahkeme binasının arkasında. Elif Karaosman'ın şu özelliği var. Uzman diyetisyen. Bu kamyon ne böyle koca gidip künkler taşıyor arkada? Nereye koyacaklar bu künkleri be? Vosro, bunlar Vosro küngü. Birisi Vosro mu yaptırıyor acaba? Köye kanalizasyon döşecekler, yağ döşecekler, yağ döşecekler. Nerede trak orada bırak, nerede trak orada bırak, nerede trak orada bırak. Haydi tren olduğu yerde bırak, nerede trak orada bırak. Ta yollayayım Gürkan abim, İlkan abime de vereceğim daha demiş İlker. Yok be İlker'im, sen onları sat. Nerede trak orada bırak ya da parayla ver. Parasından alırız. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin. Hafta sonları derim demiş Hüseyin Mümin. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin. Serdar'a çok teşekkür ediyorum. Serdar ve ekibine kolay gelsin. Gümüşün Kozmi yolunda 1. kilometrede yılların eskitemediği isim, döşeme işleri, koltuk üretimi, pergola üretimi, efendim gölgelikler, jel kaplamalar. Serdar ve ekibinde, Serdar ve ekibi bu konuda tutulmaya. Serdar ve ekibine günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Motoclass'ta klas işler, klas motorlar Motoclass'ta. Motoclass, Kozlukepir'de Şapça'ya giderken sağ tarafta. İkinci el, birinci el motosikletler, normal motosikletler, elektrikli motosikletler. Her türlü alet ve edevat. Still bayi, sevgili kuşum, sevgili Osman'ım, niye öyle bakıyor bana ben? Niye şişirdin kendini? Motoclass. Ya habibi, habibi.
1: Seviyorum hem de nasıl. Senin aşk dediğin şeye bak. Nerede?

0: bırak. Orada bırak. Tırağın olduğu yerde bırakın. Tırağın olduğu yerde bırakın. Bırakın orada bırakın. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika. Hamdi abi ve ekibi. Çevirme mi istiyorsunuz? Lapır lapır dökülüyor çevirmenin eti. Kokoreç mi istiyorsunuz? Muhteşem kokoreç. Dört mevsim aile lokantasında. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika. Sevgili dostlarım, dört mevsim aile lokantası Kozluköy'de. Ağaçların arasında şarıl şarıl akan suların yanında. Çok güzel Osman'ım, çok güzel. Uykun mu geldi Osman'cığım? Uyan be. Uyan, benim de uykumu getiriyorsun. Sen kaçtıktan sonra kaydırdım onu arka taraftaki dereye demiş Mehmet. Mikti mi? Hani mikti mi ne miktisi ya? Sen ya. Tam insanlar oynamaya başladı, biz kaçtık. Ne yapalım? Ne yapalım, kaçmak zorundaydık. Şoförümün işi vardı. Çok geçe kalan bir şoför. Aşk dediğin şeye bak. Gülüyorum. Enis uyandın mı? Ha Kalimera. Kalimera Enis, günaydın.
1: Senin yalnız bildiğin.
0: Nerede tırak? Orada bırak. Senin yalnız bildiğin. Ah bu sabah kalkmak yok mu? Bu sabahları kalkmak insana ölüm geliyor. Ölüm geliyor. Bugün bana akıllı saatin bildirim göndermiş. Sağlık uygulamasına gireyim. Dur bakayım gireyim ne diyor.
1: Senin yalnız bildiğin. Orada tırak. Orada bırak.
0: Uyku skorunuz düşük. Pek iyi bir uyku değildi. Dinlenebilmek ve telafi etmek için bu gece yatağa zamanında gitmeye çalışın. 4 saat 46 dakika uyudunuz. Süre düşük, yatma zamanı, uyanma sayısı. 19 kere uyanmışım. Nasıl uyanmışım ben 19 kere ben? 4 saatte 19 kere uyanılır mı? Yaşam bulguları. Normal aralıkta hepsi. Uyku düşük. Kandaki oksijen minimum 95-96,5. Solunum hızı 19.6 nefes dakikada. Kalp atışı, kalbim hızlı atmış dün gece. 71 dakikada 71 kere atmış. Güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp güp. Bak size kalp atışı sesi bile yapıyorum. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım size? Ağzımdan kuş tutayım mı? Gel Osman, tutayım seni ağzımdan. Gel. Evet. Evet. Enis Şerif balığa gitmiş. Küçücük balıklar tutmuş. Ne balığı bu be? Nasıl balık bunlar böyle be? Ne bunlar be? Çıpıra mı bunlar? Ne zaman yiyeceğiz bunları? Nasıl geçirdiniz? Keyfin oldu, oldu mu demiş Mehmet. Oldu. Çok güzel geçirdik. Vallahi çok eğlendim. Yemin ederim. Yemin ederim çok eğlendim. Yalnız işte ne yapalım? Gittiğimizde şeylerimiz, fanlarımız bence sağ olsunlar. Bir türlü gidemedim. O masaya çağırıyor, bu masaya çağırıyor, o masaya çağırıyor, bu masaya soruyor. O onu söylüyor, bunu söylüyor. Ünlü olmak da zor bu hayatta. Ünlü olmak da zor. Tuvalete gittim çişimi yapma, çıkamadım. Vallahi billahi. Taranım taranım taranırınım taranım torunum taranırınım. Efendim La Bottega del Caffè. Taş üstte Scala Potamyas'ta. Just one street away from the beach. Kuşum from the beach. Just one street away from the beach. Evet, çok güzel börekler var. Of, çok güzel kahvaltı tabakları var. Yumurta var, hepsinde yumurta önemli bir besin, çok önemli. Kruasanlar var, krepler var. Harika gelato dondurmalar var. La Bottega del Caffè, Scala Potamyas'ta. Mehmet'in yeri, Gümüşlü Mehmet'in yeri. Peki, gelato deyince ta Taşlı'da mı gideyim, Şapçı'ya mı gideyim? Gümüşlü'deysem ne yapayım diyeceksiniz. Gümüşlü'deyseniz ne diyoruz? Gelato. Katalon'la aynı yerde. Gelato, harika dondurmalar. Platia'da tam merkezde. Bu dondurmaları mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. Erdem, seni asarım 3 günde mi vallahi billahi, bak sallanırsın ipte. Benim köpeğimi, midemi bulandırdığın işareti yollamış. Kusmuk işareti yollamış.

köpeği depodan çıkardım. Babamı çağırdım köpeğin yanına. Köpek insan arıyor, insana alışık. Mıyık mıyık mıyık mıyık mıyık mıyık mıyık. Mıyık mıyık mıyık mıyık mıyık. Erken kaçtınız, oynayacaktık diyor Mehmet. Erken kaçtık be Mehmet, demiş de dedim ya. Saat 4'te uyanıyor benim şoför. Gel deyince gelmiyor. Sen onun yolunu gözler. Yoksa bana hava hoş. Ben sabaha kadar durdurdum. Bu şarkı tam zengin Mustafa'lık. Para bitti, aşk bitti diyor Ali Molla. Mustafa dinleyeyim misin be? Zengin Mustafa. Günaydın Gürkan abi, yayınlar diyorum demiş Hakan. Neredesin be Hakan be? Neredesin bari duruyor Hakan, Hakan diye be ya. Ha bakalım, günaydın be. Kahve koptuyor Nihat. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Efendim, evet, Toyota Ioannidis. İkinci el arabada da Ioannidis. Ioannidis-bros.gr'ye girin. Ama ne arabalar var, ne arabalar var, ne arabalar var. Peugeot 2008 1.2 PureTech 196 beygir. Allure Hybrid 52 santim prosopyaz 21.500 euro 69.220 kilometrede 2024 model. Gelin gibi Peugeot. Toyota Yaris Cross gri çok güzel 1500 motor 0 kilometrede 26.960 euro. Çok güzel arabalar var. Bir tane Renault Rafale E-Tech Esprit var. Alpine 4x4 yeni. Hibrit benzinli 52.500 euro. Ne arabalar var, ne arabalar var, ne arabalar var. Ne isterseniz her zevki göre araba var. Yalnız ben burada bütün arabaları, markaları görüyorum. Mercedes görmüyorum. Niye? Ben mi göremedim, bana mı denk gelmedi? Çok fazla araba var çünkü. Toyota Hilux var. Po 34.280 euro 0 kilometre. Agrotiko. Ne agrotikosu? Bu 1, 2, 3, 4 kişilik. Arkasında da kasası da var. Vay neler var, vay neler var, vay neler var. Ne güzel şeyler, ne güzel şeyler var. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ben size kuşu da götürdüm, babamı bıraktım. Efendim, Stukozma Fener'de. Stukozma balık için Fener'de. Balık için Gümüşhane'de. Platya'da, şadırvanın karşısında. Balık sevmeyenlere et de var. Stukozma'yı tavsiye ediyoruz. Şiddetle sevgili dostlarım. Gidin deneyin, görün. Sizler de çok memnun kalacaksınız. Siz de sürekli devamlı müşterisi olacaksınız Kozma'nın sevgili dostlar. Rıfat Marketler, 1001 çeşit tek adres diyoruz. Rıfat Marketler'in indirimleri, prosoları devam ediyor mu? Bana bir yazsınlar. Rıfat Market, Kozlukepir'de. Rıfat Market, Kurcalı'da. Kurcalı'nın gururu oldu. O bölgeden gelip geçenler hep Rıfat Market'ten alışveriş yapıyorlar sevgili dostlarım. Rıfat Market, 1001 çeşit tek adres. Çok yoğunuz Gürkan abi, yetişemiyoruz bu aralar, yazamadım bir türlü. Nasıl keyifler, her şey yolunda mı demiş Hakan. Mükemmel mükemmel kardeşim. Birçok esnaf yoğun bugünlerde. Almanyalılar, Hollandalılar, gurbetçiler kardeşlerimiz, herkes burada. Dün Sansevieria'ya gittik, onlarla konuştuk. Onlar da çok yoğunuz diyorlar, çok iş var bu aralar diyorlar. Sevgili dostlarım, Allah işlerimizi rast getirsin. Her şeyden önce Allah iyilik, sağlık versin hepimize inşallah. Evet. Hellas Prokat. Prefabrik evde fark yaratıyor Hellas Prokat. Prefabrik ev deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun sevgili dostlarım. Hellas Prokat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Ne kadar güzel, ne kadar dayanıklı, çelik iskeletli evleri ne kadar kısa sürede yaptıklarını görünce şaşıracaksınız. Onlarla konuşun, telefon edin. Hellas Prokat artık Yunanistan'da da temsilciliği var. Balıkçı Cimi Mustafaoğlu. Ne oluyor be ya? Mesaj üstüne geliyor. Balıkçı Cimi Mustafaoğlu. Günaydın Gürkan abi, nasılsın? İyisin? İyi yayınlar inşallah. Ben Ergün abiyle çalışmaktayım. Avrosya'dan sizlere çok selamlar gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Ergün abiye de günaydınlar. Meli. Emirhan'ın kütür karpuzlarını göndermiş. Nerede Emirhan? Bu ne Emirhan? Vay vay vay, maşallah, vay maşallah. Bir dağda iki kiraz derler ya, bir dağda üç karpuz. Bir dağda üç karpuz olmuş. Vay vay vay, maşallah, vay maşallah, vay. Kütürde karpuzlar, hele karpuz ya. Salih Sepetçi yayınlar Almanya'dan Orta Cihaz. Selam demiş. Selam, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sede'nin eşinin dükkanı var İskeçe'de, Siras 3'te. Sevgili dostlarım, züccaciye deyince aklınıza gelen her şey, züccaciye ürünleri deyince aklınıza gelen her şey, Perikom, Siras 3'te İskeçe'de, pazar yerinin olduğu yerde. Tüm ürünlerde %40, %50, %30 indirimler. Çünkü dükkanı kapatıyorlar sevgili dostlar. Yetişen alıyor, yetişen alıyor.

Dünyadan yardan tattı var mı ola? Tatilden yeni geldik diyor Meli. Emirkan'dan sonra siz mi tatile gittiniz? Emirkan'dan bıraktığınız işleri tatile gittiniz. Tatilden sen yeni mi geldin? Emirkan tatilde mi daha yoksa? Tatildeyse vallahi billahi. Kızıyorum böyle çok tatil yapanlara. Çok kızıyorum çok tatil yapanlara çok kızıyorum. Çok sinirim bozuluyor. Tatile gidenlere tatil yapanlara tatilden. Kuru kahvede Nihat. Harika Arman. 48 yıllık tecrübe. Şapçı'da. Nihat Kuru Kahveci'm. Tam Sarandoh'ta Fronya. 48 yıllık tecrübeyle Nihat etiketiyle bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Şapçı'da bulabilirsiniz. Etiki Bankası'nın bitişinde çok işleri var. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Kuru Kahveci Nihat sizin de kuru kahveciniz olsun sevgili dostlarım. Sizin de tercihiniz olsun. Nihat'tan yana olsun. Kuru Kahveci Nihat. Kuru Kahve'nin adresi.

ne dünya, ne köpümüz. Ambrosia Trans, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Araba olur, balet olur, ev eşyaları olur. Ambrosia Trans, benden telefonunu isteyebilirsiniz. HSK Hüseyin Asmat Yassıköy'de. Yassıköy'ü de ana yolun üzerinde ikinci el arabalar. Benden telefonunu isteyebilirsiniz. HSK Hüseyin Asmat Yassıköy'de. Yassıköy'ü de ana yolun üzerinde.

Sen yükümüzsün. Söyle söyle fani dünya dert kürdümüzsün. Hey lafame. Sevgili dostlarım, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Ve Yeliz'in karpuzları kütür kütür. Yeliz'in karpuzları çok güzel eşiyle beraber. Çiftlik köyünde karpuz tezgahları var. Tavsiye ediyoruz, deneyin bu karpuzları. Mona Lisa gelenek sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. 2000'e yakın gelinlik kiralık ve satılık olarak 30 yıllık tecrübeyle Hatice Abla'dan alabiliyorsunuz bu gelinlikleri. Ayrıca sevgili dinleyiciler, canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin arabası süslemesi, gelin buketleri, gelin çiçekleri, gelin masası süslemesi için de Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde yanında Mona Lisa'yı tercih edin efendim.

San Siro. San Siro'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. San Siro kozmetik alanında da öncü. San Siro'nun mağazalarına gidin, King Foot'un karşısında. Büyük parkenin olduğu yerde. San Siro'da kolyeler, yüzükler, küpeler, takı setleri, saatler. Bu konuda da uzman San Siro. Bu konuda da rakipsiz San Siro sevgili dostlarım. 20 yıllık kozmetikte 20 yıllık tecrübe San Siro. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi budur o diyor San Siro. San Siro.

Daily Mac Catering menüler hazır. Bugün 1500 tane menü hazırlıyorlar. Pilav, pilavın üzerine et, yanında tatlısı, çorbasıyla, efendim çatalıyla, kaşığıyla hijyenik tasla, hijyenik tepsileri yerleştiriliyor. Servis kaplarına yerleştiriliyor. Tazecik, sıcacık, hijyenik olarak sizlere servis ediliyor. Mac Catering, 1000 menü ve üzerinde sipariş verdiğinizde şok fiyatlar uyguluyor. Mac Catering, Mustafa Ali Çavuş ve ekibi catering hizmeti. Paketleme molası, paketleme molası verdik, oynuyoruz diyor Necla Hanım. Haydi bakalım şabam. Mac Catering'e Gürkan Nesinoğlu'ndan şabam. Özkom Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Özkom Mehmet Özcan da inşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlar. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evlerde muhteşem fiyattan her türlü inşaat malzemesi Özkom Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolu.

SBS Sinan Şam'ım. SBS Consulting and Rent-A-Car. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri. Ah be Sinan, ah be Sinan. Gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri. Kayık, tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, enfiyanın sorgulanması, ödenmesi, para buluların ödenmesi, basılması, araç kiralama ve havalimanı teslimatı da yapılıyor. SBS Consulting and Rent-A-Car Sinan Soft'ta, ayrıca elektronik takograf da verebiliyor profesyonel şoförleri. 10.06 Gümüşcine Sofacar Çarşısı eski Niko Market'in aralığında SBS Consulting and Rent-A-Car.

Ya bak Timur. Sen geçen gün Kınay'a niye gelmedin şeye? Ha? Koyun köyüm. Ben hiç hayatımda alarm kurduğumu hatırlamam. Alarm ben kendimim. Timur. Dur şimdi bağırma Faik Faik. Biraz işim var diyor Faik. Ne işim var ben? Kakanı mı yapacaksın? Ne işim var? Fasulye gaz yaptı galiba. Bağırsaklarını bozdu galiba fasulye. Likmen aytan ta fasulye. Seni gelin getiren harba buğdayız zamanı. Oh. Oh, ne güzel tost yaptım kendime. Polis boru ekmek, arasına kaşar koydum, tavuk döner koydum. Efendim bir tane zamazinko, bir avokado bir şey aldım, ondan koydum. Zeperigrafete bir gelip durabilir. Zeperigrafete. Yarın son. Agora Plus. Yadım Çan'ın karşısında. Yarından sonra yine yeni ürünler gelecek. Yarına kadar. O mu? 45 kullanımlık sıvı deterjan 4,5 euro. Allattini Pütübör bisküvi 3x225 gram 1,80. Allattini Gemistar Biskota 2x200 gram 1,5 euro. Kajolin. Simbiknomeno Malaktiko 82 kullanımlık 3,99. Nescafe 200 gram klasik 6,90. Vutiro. Rodopi. 1 kilogramı 9,5 euro. Yanır mıçaların karşısında Vutiro aklınızda kaldı mı? 9,5 euro. 9,5 euro sevgili hanımlar, bu fiyatı hiçbir yerde bulamazsınız. Çok uygun fiyatı gerçekten. Ve Rosalin diyelim. Rosalin'e tekrar günaydınlar. %30, %40 indirimler. Tesettür giyimde %50 indirim. Rosalin'de. Yelekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Çantalar, aksesuarlar, kombinler. Rosalin.butik.com.tr Instagram. Demokritu bir gümücü ne de Hacı Kospaz'ın olduğu yerde Espressionist'in yanında hizmetinizde. Yılanlar yiyeceksin orada be Faik. Günaydın şampiyon demiş Yasin, nasılsın be? Günaydın be. Bu Faik bulacak beni aslında, ne işi var dağlarda? Herkes denize gidiyor, bizim Faik dağlarda diyor Alimoğlu'lar. Stravosken ne yapalım sinir antropos? Direkt annesi. O da ondan hoşlanıyor işte, ne diyeceksin? Ben oradaydım sen gelmedin diyor Timur. Timurcuk gelmedi dedi ya bana sabah.

Aykut'un düğününde üşütmüşüm. Kemiklerim ağrıyor. İçtik soğuk suları. Şimdi cumartesi pazara gideyim demiş Yasin. Ama yaşlı adam ölüp gideceksin. Punta'ya karacan ey. Yaşlı başlı adamsın. Dikkat et kendine be ey. Yanların da ağrıyor mu? He? Kemiklerinle beraber. Bak Timur'un hiçbir yere ağrmıyor kızlarını. Ya? Bebek girmiş yaşına. Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Mücevherle ilgili her şey. Mücevherat Kuyumculuk. Yan tarafında Sina Pırlanta. Pırlanta üzerine her şey. O da onlara ait. Onun yan tarafında da döviz bürosu açtılar. O da onlara ait. Hepsi. Mücevherat Kuyumculuğa çok teşekkür ederim. Aykut Saygın ve ekibi tavsiye ediyoruz. Fatih ve Hasan karşı karşıya Mekke Tengin olduğu yerde. Fatih koltuk kaplıyor, koltuk döşüyor. Araba tavan kaplamaları, arabaların koltuk döşemeleri. Fatih tavsiye ediyoruz şiddetle. Hasan da hijyen servis, hijyenle ilgili her şey. İlaçlama işleri, böcek öldürme işleri. Katara menes kaçarı des katara mena. Vız vız Arya. Arya diye bir şey var mı ben? Swingers. Descotoni meclises mono swingers. Sarıcağlar öldürüyor. Balarından da dokunmayın. İlaçlama işleri. Hajin servis. Hasan. Hajin servis. Gürkan kardeşim bir sorum olacak. Alantepe'de çevirme ve pazarcı olmayacakmış. Doğru mu acaba? Eğer olmazsa gitmeyiz. Bir bilgi veren oldu mu duyuru falan da yok galiba radyolarda demiş. Bilmiyorum. Hiç haberim yok. Eğer Alantepe'de etkinliğine katılacaklar varsa, beni dinliyorlarsa yazsınlar. Duyurumu veren olmadı.

tarafım ağrıyor. Sesim de gitti. Timur'la ben aynı mıyım? Timur filinta gibi çocuk. Süslenmiş püslenmiş seni bekledi bütün gece diyor Yasin. Ben, Timur sen bana mı süslendin? Bana niye süslendi be? Biz astrolistler ve astrolojiler her yere gelmiyoruz pat diye. Pazar günü nasip kısmetse pazar akşamı geleceğim efendim. Sahneye de çıkacağım efendim.

0: yarın akşam.
1: He? Ama senin sesine ne olmuş?
0: Öksüz Mustafa'yı çalırsın artık. Söylersin.
1: Oo, sen bak. Doktora git. Sen doktora, ciğer doktoruna git Yasin. Bırak Öksüz Mustafa'yı. Sen karın öksüz kalacak, kızanların öksüz kalacak. Doktora git, Neslihan'a git. Bak annem dondurma yedi, soğuk iyileşemedi. Bugün Neslihan'a götürdüler. Neslihan'a git sen de. Saat 11'de annem için açacak. Git sen de sıkış adaya. Neslihan'a git, sen punta yakaracaksın. Allah göstermesin bana. Nasıl ses söylüyor? Ay nasıl ses söylüyor be? Ay sen çok üşütmüşsün Yasin. Bak senden bana geçti. Bak Korifi'de çok eğlendik akşam. Çok güzeldi. Korifi'yi şiddetle tavsiye ediyorum. O muhteşem köfteleri şiddetle tavsiye ediyorum. Çevirme Opios Prolabi hafta sonu. Opios Prolabi, Opios ne Prolabi? Yok. Kapış kapana. Kapanın elinde kalıyor. Kapanın elinde kalıyor. Kapalı gişe oynuyor Korifi. Her akşam kapalı gişe oynuyor. Özellikle cuma akşamları. Canlı müziğin adresi Korifi. Bulat Köy'ün gururu Korifi sevgili dostlarım. Pembe Düşler'e çok teşekkür ederim. Şapçı'da Pembe Düşler. Süsleme alanında Ayşe. Pembe Düşler. Düğün, nişan, kıran, mevlid, bebek, hediyelik gibi süslemeler. Marinaki 4, Şapçı, ana yolda Baraka'nın karşısında. Ve Deva, yine Şapçı'da. Deva, vatandaşa hizmet için varız biz diyor sevgili dostlarım. Deva, Merve ve Ezgi kardeşlere günaydınlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kenya gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papadima 37, Şapçı, Espresyonist'in yanında. Deva sizleri bekliyorlar. Yasin, yaprağı yemişsin sen. Yasin, sen yaprağı yemişsin.

Aba niye verdin yayına diyorsun Yasin? Ne bileyim ben? Sen beni haşmet mi sandın beni? Ne veriyordu anasla bana yayına veriyor. Hepsini vereyim yayına. Sen yapraklara gelmişsin. Ya? Ne nazar var sende, yapraklara gelmişsin sen. Sen doktora git.

7.5 Sen bana mı süslendin Matimur? Sen beni mi bekledin Matimur? 7.5

Valdır Valdız. Umanece, umanate. Umanece, umanate. Drop pastanesi damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesinin ürünlerinde glikoz şurubu kullanmıyorlar. Drop pastanesi sevgili dostlarım, harika fiyatlarla hizmet vermenin dışında çok mükemmel, çok güzel dondurmaları var. Kadayıflı, tulumba tatlılı dondurma bile var Drop pastanesinde. Drop pastanesi şampçının gururu. Furkanis, Furkan İsmail Drop pastanesi. Furkanis. Vay ne sevimli olmuşsun kedicik. Tiburcuk kedicik. Kurdeleni yiyeyim senin. Kurdeleni yiyeyim senin kedicik Tiburcuk. Vay vay ne sevimlisin. Maşallah maşallah maşallah. Ve sevgili dostlar, Furkanis olarak Instagram'da bulun. Drop Pastanesi, Drop Pastanesi olarak Instagram'dan takip edin. Drop Pastanesi. Drop Pastanesi. Şapçıda delin yanında dondurmaları harika. Drop Pastanesi.

yarın akşam dinleyemiyorum. Pazardayım şimdi. Yarın akşam görüşürüz demiş Yasin. İnşallah. İnşallah. Kısmettir.

niye gelmedin makinaya demiş Timur. Yaşlıyım ben. Yaşlıyım ben. Benim şekerim var, kalbim var, tansiyonum var, oyun var, buyum var, şeyim var. Tansiyonlarım çıktı, indiremedim ondan öyle. Gelemedim kınaya. Ya ben senin gibi tazecik dilim. Yaşlıyım ben. Okuma. Stop, stop, stop Halil. Stop. Çok olaylar olmuş ma orada. Çok şeyler olmuş. Oo. Halil. Alo. Alo Chico. Abi neredesin sen? Chico bu işlere fili.

Dedem gelmedi mi daha Gürkan abi diyor Hüseyin. Geçmiş babam diyor Fehmi dayı geçti. Hiç diyor çok kızgın kızgın baktı bu tarafa doğru diyor. Pancurlar mancurlar her şeyi kapattık. Köpek haremde hiç durmuyor çünkü hep insan istiyor. Teşim birazcık bahçeye çıktım benim peşimden geldi Hüseyin. Köpek insansız yapamıyor. İnsan gördü mü sadece kaşınıyor. Sesi kesiliyor. Çok kaşınıyor ama çok bit var. Şimdi Kemal'i aradım. Kemal gelirken dedim sende köpek şampuanı var mı dedim. Olması lazım dedi. Bakacağım dedi. Arabaya koy dedim unutma dedim. Tamam dedi arabaya koyacağım şimdi onları dedi. Saat 5 gibi getirecek. Köpeği yıkama yağlama bitlerinden arındırma çalışmaları yapacağız. Neredesin sen be Gürkan abi diyor Çiko. Ama bu Timur'un yüzünden gelmedim ben. Hep Timur'dan ötürü. Pazar akşamı nasip kısmet olursa beraber olacağız. Biraz geç geleceğim ama geleceğim. Çünkü pazar akşamı iki düğün birden var.

gene kapının dışına yatmış. Öyle dört bacak serilmiş. Benim kokumu alıyor, beni bekliyor kapının dışında, giriş kapısının. Ama devamlı kaşınıyor hayvancık. Çok çok bit bire var. Keseyim sana. Pazar akşamı hazırlan, havaya atacağız seni diyor Timur. Kim tutacak? He? Kimle beraber atacaksınız beni havaya be? Ama ben az solistim, az radyocuyum. Kendimi havaya attırmayayım size. Sen damadı atın siz havaya.

0: Siz Yasin atın havaya. Çiko, oynadın mı kınadı? Korifiye gittim desene ben. Niye yalan söyleyesin demiş Emre. Niye yalan söyleyeyim be? Kına akşam değildi, geçen haftaydı. Perşembe, hangi akşamdı? Perşembe akşamıydı. Kına akşam korifideydim ben. Emre! Emre! Annen uyandırmadı mı bu sabah seni benim sesimle? Yasin'le Tanju Başak oynadılar benle demiş Çiko. Bak ne yapacağım ben o Yasin'le Tanju'yu? Bunları kafa kafaya vuracağım. Tong tong tong diye. Sen Yasin'e ama başına ne gelmiş duydun mu? Bak Yasin'in sesi gitmiş bak. Durdur şarkıyı durdur bak. Bak şeyinden nefes alıyor gözünden nefes alıyor Yasin gitmiş.
1: Öksüz Mustafa'yı çalırsın artık söylersin bize yarın akşam. Öksüz Mustafa'yı çalırsın artık söylersin bize yarın akşam.
0: Bak sesmez gitmiş kalmamış. Yapraklara yan basmış Yasin. Yasin punta olacak Allah göstermesin. Yasin'i kaldıramayız demiş Timur. Nerede kaldıracağım bak arkadaşım onu. O ayıyor ki. Aynı bir ayı oynuyor sanki. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Ben onu kısa boylu falan sanardım. Oturdukken sandalyede gördüm. Bir kalktı. Sanki ayı kalkıyor ya. Sanki boz ayı.

Bulaşacak sana bit, bitlencen kalacak. Saçların da beyaz, gözükecekler demiş Alimoğlu'la. Nasıl bitleneceğim canım? Nerede diyor senin Gürkan abin? Sözde gelecekti diye. Benle başak geçtiler, başak oynadılar diye Çiko. Bak ben onlarla nasıl başak oynayacağım? Ha, bak ben. Ben gelemedim, hastalandım. Piyesi kaldırdım, piyesi. Tansiyonum çıktı.

0: Su kaynattırdım, su kaynattırdı benim karbüratör.
1: İyi, iyi.
0: İyi, iyi. Karbüratör su kaynatırım ben, ne diyorsun sen?
1: Ne bileyim kocam, Türk
0: abi. Le Caps Cafe. Sabahtan akşama kadar harika kahve çeşitleri Le Caps Cafe'de. Le Caps Cafe, Yassıköy'de. Izgara çeşitleri, köfte möfte, pirzola biftek, dümtek dümtek Le Caps Cafe'de. Cumartesi akşamları fırında kuzu Le Caps Cafe'de. Yassıköy'ün gururu Le Caps Cafe. Köyün dışına da paket servisi var. Le Caps Cafe. Le Caps. 7.5
1: Dektiri dektiri dektiri dektiri.
0: Çektiri çektiri çektiri çektiri.
1: Paralarım var.
0: Dost cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. İki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu sevgili dostlarım. Çok uygun fiyatlarla güzel hizmet veriyorlar. Harika hizmet veriyorlar. Dost cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Çukur Kahve'nin karşısında Esat Orhan kapandı. Onun yerine de biliyorsunuz dost cenaze hizmetleri açıldı. Günaydın kral, kolay gelsin demiş Tayfun Gülcan. Çektiri çektiri çektiri çektiri. Bastırı bastırı bastırı bastırı Tayfun. Ye ye. Doyamazsın Tayfun.

0: Ne halleşeceksin ya?
1: Atlim nasılsın?
2: Her zamanki gibi hazır kıta. Sen nasılsın?
1: Kaç para bu Bengir?
2: Hemen bir göz atayım. Sanırım fotoğraf gelmedi bana. Eğer paylaşırsan
1: fotoğraf
2: bakabilirim
1: yok.
2: Ya da...
1: Bengir kaç para diye soruyorum. Bengir kaç para bu Bengir? 7,5.
2: Net bir fiyat yok. Atın cinsine, yaşına, eğitimine göre değişir. Basit bir hobi atı birkaç bin euro olabilir. İyi eğitimli olanlarsa 5,000'den 20,000'e hatta daha da yukarı çıkabilir. Eğer yarış veya özel bir soy dersen o zaman fiyat 10,000'lerce hatta 100,000'lerce euroya çıkabiliyor. Eğer espri ise o zaman markası modeli ne derim?
1: Espri 7,5 diyeceğiz. Kaç para bu Bengir? 7,5. Hadi.
2: Tamam. 7,5.
1: Kaç para bu Bengir?
2: Almayacağım. 7,5.
1: Almayacaksın mı? Satmayacaksın mı? Vermeyeceksin mi? Kaç para bu Bengir?
2: Alacaksan al, almayacaksan yol ver gitsin. 7,5.
1: 7,5. Ha şöyle.
2: 7,5. Yedi buçuk.
1: Bana benzeyeceksin sen. 100,000 eurolara kadar çıkarmış beygir fiyatları. Ha işte beygiri.
0: Hadi. Salla salla.
1: Ha işte beygiri.
0: Kopteri.
1: Kaç para bu beygir? Akşam Gürkan, sabah Gürkan, ne bu böyle? Rüyalarıma gireceksin artık diyor Emre.
0: Astır.
1: Akşam Emre'yi öptüm, kokladım. sürtündüm Emre'ye. Kokum üzerinde kaldı mı? Ha? Kokum üstünde mi halen? Yıkanmadın, banyo yapmadın değil mi? Kokum çıkmasın diye.
0: Sözümü geri aldım. Niye aldın?
1: Hep sürtündüm. Emre'ye doğru.
0: Tektire.
1: Tuvalete gittim, bir baktım Emre içeride. Beni bekliyor. Sürtün bana, sürtün bana diyor.

Ayşem Alup PVC, alüminyum ve PVC işleri ve demir balkonlar. 25 yıllık tecrübe Haşim, 25 yıl sayıyor bu işte sevgili dostlarım. Haydi Haşim'e, Haşim'le konuşun, Haşim'le görüşün, Haşim'le anlaşın, pazarlık edin. Pazarlık sünnettir sevgili dostlarım. Haşim Alup PVC, Angelitis'in karşısında, eski Zamos karşısında olduğu yerde. Tanju yüz çevir demiş Timur. Tanju'la beraber misiniz? Tanju bana Timurcuk yoktu kanada dedi, yalan söylemiş Tanju. Tanju Amaniko bluz giyiyor. Çek bakayım aşağı doğru fotoğrafını Tanju'nun. Ne marka bluz giyiyor? Marka belli, o dikişlerinden belli. Marka kalite. Marka. Hani bu yukavaklar. Tufanı gördün nasıl terliye kafası diyor Emre. Tufanın hiç şampuan mampuan masrafı yok. Kafa kel. Boncuk boncuk terliği kafası. Boncuk boncuk terliği kafası. Aerodrom yok, bir kafa var. Aerodrom yok. Bir tane sarı kafalı garson var. Orada o kim diyor Halimoğlu'na. Aa, tanımıyorum onu ben. Sarı kafalı hani biraz dolgun canı. Hani o mu? Günaydın kardeşim, yine bulmuşsun eski dostunu, bakıyorum senin dediğinden çıkmıyor demiş Evgen. Benim eski dostumu buldum, ben ne dersem onu diye. O diyor. 7.5 7.5 7.5 7.5

Netti. Sarı kafalı garson kim be Emre orada? He? Selam Gürkan kardeş, kolay gelsin demiş İrfan abim. Selam, selam, selam, selam, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mehmet'im, dostum, yeni gördüm mesajını. Baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pidecime. Şaba, şaba, şaba, şaba, şaba, şaba.

sarı kafalı garson Ümit'miş. Bak Emre, bak birisi ne diyor. Aynen dediğine katılıyorum. Aynen dediğine katılıyorum. Bu dinleyicime bak Emre sana gönderiyorum. Sarı kafalı siyah tişört, hani kızanlarla oturdu, iki tane kızan vardı bizim yanımızda. Onu diyorsun, başka sarı kafalı var galiba.

Tayfun'a şarkı çalmayan garson. Tayfun demiş sizi söyleyeceğim, seni demiş, Gürkan abime demiş. O garsonu. O hangisi? Ümit mi? Öteki mi? Öteki. Hani böyle dolgun dil normal bir garson var. Benim boydan da kısa boyluca. Onun adı ne? Emre. Ha, onu söylüyoruz. Asma.

Kolay gelsin Gürkan abi. İyi hafta sonları dilerim demiş. Dost cenaze hizmetleri çalışanı. Adın neydi senin bayan? Senin Ahsen. Ahsen size de kolay gelsin. Efendim Sonlara çok teşekkür ederim. Sonlar Ali. Mimar mühendis Sonlar Ali. İdari ilkokulu yanı mahkeme binası yanı 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler, 2. projeli belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2+1 daireler. Projelerde lüks ve kalite ön planda, ödeme kolaylıklarıyla gidin mimar mühendis Sonlar'a başvurun. Sonlar sizlere anlatsın. Sonlar. Seni bir kadın sordu, beğenmiş çok seni diyor Timur. Kadın mı kız mı? Kadını ne yapayım ben? Kız

Agromix Erol, sevgili dostlarım. Agromix Erol bu konunun uzmanı. Agromix Erol praktikel güzelliğinde kocaman bir mağaza. 1000 metrekare kapalı alan, dış alan kocaman. Her türlü inşaat malzemesi, dalbir ürünleri, boyalar, duvar süs. 1000 metrekare kapalı alan, dış alan kocaman. Her türlü inşaat malzemesi, dalbir ürünleri, boyalar.

İyi bak Gürkan abi, hava sıcak. Bu havada en iyi yapılan şeyi yapıyoruz. Kahve içiyoruz demiş Kemal. Ya be, sizin orası da sıcak mı be Kemal? Gece kaç dereceye düşüyor? Oraya onda sıcaklık. Ay ne güzel çadır yapmışsın kendini. Oh, oh. Sıcak kahve mi yaptın be? Kupalan.

0: Doce que sou sempre, sou assim que doce. Ha? Yasin aramayın bak kendine gel diyor Timur ha. Kimi arayacaksın? Emre, bir müşteri çok şikayetçi, diyor ki müşterinin isteği üzerine ekmekleri mangala attılar mı demiş. Niye sen söyledin de atmadı mı garson kızan? Ha? Sen o bir şey değil. Biz geçen gün Fener'e gittik. Efendim oradakileri bir görsen hepsi birbirinden şaşkın. Şaşırdım kaldım. Mido pilafı istedim, var mı dedim, var dedi. Ha mido pilafı gelecek de mido pilafı gelmedi, gelemeye yazdı, gelmedi. Üstelik garson bizim tarafa da hiç bakmadı. O kadar perperişan haldeydiler. Mabel Metis'in deyimiyle perperişan sevgili dostlarım. Ben böyle bir şey görmedim. En sonunda garsonu çağırdım, zor baktı bizim tarafa, el attım. Tiyagin'e dedi, dedim bizim mido pilafı ne oldu dedim. Ha, mido pilafoyu dedim hesabı getir dedim. Getirmediğin mido pilafoyu da hesaba yazma dedim. Ne dedi biliyor musun? Tamam dedi. Asker. Öyle yaparım dedi. Ben onu unutmuşum, özür dilerim falan filan demek yok. Şaşırdım. Bebeğim şaşırdım. Ya senin ekmeğini mangala atmamışlar. Bizim mido pilafoyu getirmediler. Askerden bir geldim.
1: Askerden bir geldim. 1.80 boyum var. Tüpçemin de benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir yetişik bulu.
0: Askerden bir geldim. 1.80 boyum var. Kızlar bana bakıyor candan düşüyor. Yok böyle bir yakışıklılık. Yok. Yok. Raga. Raga. Raga. Kızlar camdan düşüyor. Tabii. Akşam 20 dereceleri görüyoruz ya. Ve sabah diplo elinik o vazgeçilmezimiz ama gündüz sıcak demiş Kemal Karadayı. Ben de programdan sonra Nursel ablama gidiyorum. Orada diplo elinik o melligo garla pino refille. Yine senden küçük ne yapacaksın demiş Faik Tuzlacı.
1: Kızlar bana bak.
0: Rabbim. Askerden geldim. Kızlar birbirlerini yırttı ya da üstlerini başlarını beri gördüler. Ya tabii. Camdan düşüyorlar.
1: Kızlar bana bak.

Bu arada bir adam da seni soruyordu demiş Maik. Sen al kendini o adamı. Al kendini adamı. Fehmi dayı köpeğini geri istermiş. Aradı dedeme telefon etti diyor Timur. Sen nereden dinledin programı be köpek? Köpek burada kapının içinde yan gelip yattı ya, askerden geldim. Bir geldim. Askerden bir geldim. Kızlar bana bakarken camdan dişiyor. Rabbim. Rabbim. Rabbim.

fındık sensin fıstık. Oo günaydın Gürkan abi, fındık fıstık. Oo demiş Emre. Of. O fındık fıstık. Böyle bir imkanımız yok mu dedi garson. Ekmekleri mangalda kızartamam, böyle bir imkanınız yok mu dedi. Doğru demiş ama sen de. Ha? Sen de ekmeği buldun da kızartılmışını isteyesin ama. Aa,

Bak köpek nerede yatıyor Timur, gördün mü? He? Beni bekliyor dışarıda, benim sesime duruyor, hiç barma marma kalmadı. Gürkan abi, Faik abiyle bana söz vermiştin, et yiyecektik, mangal yakacaktık, ne oldu diyor Kemal. Haftaya pazar, cumartesi ayarlayalım olur mu? Konuşalım Faik'le de. Gelelim yaz bitmedin oraya. Kolay gele Gürkan aga. Ortacılı Birhan'dan selam olsun demiş. Ortacılılara selamlar, hoş geldin. Gürkan'ım koyma belden Haleylim şarkısını, müsteşen mi sözleri diyor Entel Maganda. Gürkan'ım isterse ansınlar beni. İsterlerse ansınlar makak maymunlarını ya. Dürtgereciler.

0: 샷
1: 호기비 샷
0: 스페로 샷 랑가 랑가 체케맨 내린 체네시
2: 토토라장 랑가
0: çekemeyen
2: lerin çenesi tutulacak. Pistolları patlamasın çekemeyenlerin. Tabancalar patlamasın onların. Günaydın kral, kolay gelsin. Akşam güzel bir akşamdı diyor Feridun. Çok güzeldi. Çok güzel eğlendik.

0: Sevda.
1: Çenen tutulsun.
0: Çenen tutulsun senin. Tinder'ınız var mı? Tinder'ı olanlar Mustafa gibi dikkat edin. Efendim bakın Tinder'da ne yapıyorlarmış bak. Nevşi Mengü anlatıyor bak.
2: Ya artık online yaşıyoruz hepimiz. İşte herkes sevgilisini bile online buluyor değil mi? İşte tek gecelik ilişki veya uzun dönem online tanışıp evlenenler var. Şimdi bu özellikle Tinder üzerinden daha önce de olmuştu. Bak yine Ankara'da olmuş. Şikayetçi olmuş bir vatandaş. Hikaye şöyle. Tinder'dan eşleşiyorsun. Diyelim bir erkeklerin başına geliyor bu. Bir hanımla eşleşiyorsun. Ve diyor ki şuraya yemeğe gidelim. Okey diyorsun sen de. Hevesleniyorsun. Oley falan. Çok güzel kadın kişisi. Gidiyorsun yemeğe. Özellikle bir restorana çağırıyor. Sen de oraya gidiyorsun. İşte şampanya açtırmış. Ne bileyim kavurma yemiş. Üstte bir çoban salata yemiş falan. Garip garip bir menü. Sonra 100 bin lira hesap gelmiş adama. Adam da ya bu nasıl falan diye orada ödüyor mödüyor falan. Sonra şikayetçi oluyor. Diyor ki iddia şu. Tinder'dan bazı bunu işe çevirmişler var. Bu bir sektör olmuş. Bazı kişiler restoranlarla anlaşıyor.
0: Hani özellikle 2000 euro hesap geliyor.
2: İlk şeyde buluşmada erkek öder. Hani genellikle öyle de bir şey var diye. Var diye. Kadınlar yapıyor bunu diyorlar. Gidiyor restoranlarla anlaşıyor. Restorandan yüzde alıyor. Hep böyle Tinder'dan eşleşimle yemeğe gidelim. Şu restorana gidelim. Oh orada da yiyor içiyor. Çok acayip yüklü bir hesap geliyor. Onu ödemezsen sıkıntıya girersin. Mecbur ödüyorsun. Oradan da yüzdesini alıyor artık. Ne demek lazım buna? Modern pavyon mu demek lazım? Ne demek lazım bilmiyorum ama özellikle Tinder'dan date'e çıkıyorsanız arkadaşlar dikkatli olun. Hangi restorana gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Ona göre karar verin. Hep şeyi Almanları eleştiriyorlar bu konuda. İşte ilk date'te özellikle Almanlar yürüyüşe çağırıyormuş. İşte gel evden sen de kahveni getir termosta ormanlarda parklarda yürüyelim diyorlarmış. Bununla ilgili Naren Şipar da bir şey yapmıştı. Yani Almanlarla date etmek diye sonradan oraya taşınanlarla böyle bir röportaj yapmıştı. Millet de şikayet ediyordu. Bu ne kardeşim ayak tabanlarımız şişti. İlk date'de yürüyüş mü olur diye. Bak işte adamlar hesap ediyor. Hemen restorana gitmeyin. Olmadı bir yürüyelim bir gezelim.
0: Beni açık dinleyin. Falan. Beni dinleyin. Restorana falan gitmeyin. Restoranlarla anlaşmış olabilirler. İlk date'de beni arabaya çağırıyor. Bu nereden çıktı be? Ben bunu koymadım ki. Bunu kim koydu? Ben Mabel Matiz Haleylim'i çalacağızdık. Haleylim, Haleylim, Haleylim. Buradan mı çıkıyor? Haleylim. Haleylim. Dün sorgulamışlar Mabel Matiz'i. Mabel Matiz de demiş... İki erkek demiş birbirine demiş kinle de nefretle de aşkla da bakabilir. Bunun demiş cezai bir yaptırımı olamaz demiş. Bırakın beni gideyim demiş ama bayağı tutmuşlar emniyette onu. Götürmüşler merkeze. Göstermişler herkese. Mabel Matiz'e. Sonra akşam konseri varmış. Konserine yetişmiş. Konserini de bir oynamış, bir oynamış, bir oynamış. Nati bu şarkıda. Bir oynamış, bir oynamış, bir oynamış. Mabel Matiz. Mabel Matiz. Böyle insanlar daha çok merak ediyor. Türkiye'de bu video klip yasaklandı. VPN koyup da giriyor insanlar. Milyonlarca kez izlenmiş. Milyonlarca kez. İnsanlar daha çok merak ediyor. Oysa hiç soruşturma falan başlatılmasaydı öyle es gelip geçecekti klibi. Bir de ben seyrettiğimi çok gözle bakmadım ama dedim size bu tutuklanır dedim. Yani hangi gözle bakarsanız öyle görüyorsunuz bazı şeyleri. Bazı bir kesim var hep belden aşağı bakıyorlar. Hep belden aşağı görüyorlar. Hep öyle görüyorlar sanki. Nananam.
3: Nananam. Baş koydum senle aşkını yastığına aşk olsun.
0: Yaşa Mehmet. Mehmet Kara.
3: Yangın.
0: Ah be Kemal sen bunun ipinle kuyuya neden iniyorsun demiş Faik. Olur olur Faik abinin değişik programı yoksa yapalım demiş Kemal.
3: Sen versem de düşsün.
0: Yapalım, yapalım, yapalım, yapalım. Benim ipimle kuyuya inen kuyuda kalmaz. Benim ipim sağlam, hey! Sağlam ipim benim. Cincir, cincir. Benimki cincir ip değil. Cincir. Gelecek mi diyor Timur? Nereye ben? Nereye geleyim ben? Ne işim var sizin gibi gençlerin içinde benim gibi yaşlı adamım ben? He? Ne yapayım sizin içinizde ben?

gel otur dışarıda, bizim sandalyeyi çalmasınlar diyor Tanju. Siz suya mı gireceksiniz? Cüzdanlarınızı da bana verin, değil mi? Müjde gofretem yiyorum, müjde gofretem. Mmm.

Vay ne güzel oynuyor bu çocuk. Bu klipteki çocuk. Damat rolündeki. Ama nasıl güzel oynuyor. Tebel oynayabilsen başka bir şey istemiyorum bak. Bak. Sana bana nasıl oynuyor ben? Nereden bulmuşlar bunu ben? Bunu bulmak için kim kaç kişi oynattılar? Bizim Faik de böyle oynuyor.

0: Είσαστε μαζί μου! Είσαστε μαζί μου, ρε! İyice kaçırdım. Bize de gönder şekerlerimizi, düştü demiş Necla Hanım. Rizogafreta şeker pindirmiyor ki. Rizogafreta hiçbir şey pindirmiyor öyle. Ha yemişin ha yememişin. Siz oradan isteriniz de birkaç kaşık pilav et. Canınıza can gelsin. Mekke derin. Kaşıklayın bakayım azıcık pilav. Azıcık et. Cancağızınıza can gelsin. Üstüne de bir dilim helvayı. Oh! Oh, Mac Catering. 1000 menü ve üzerinde menü yaptırdığınızda Mac Catering'e şok fiyatlarla hizmet veriyor. Şok fiyatlar uyguluyor. Mac Catering orada bayanlar mahvoluyorlar. Bugün 1500 tane menü hazırlayacaklar. 1500 menü Mac Catering. Timur. Ben gelirim denize Timur. Sonra çok pişman olursun. Çok pişman olursun gelirim denize. Stadyum da yapacağız biz 2 saat. Cüzdan yok bizde, fakiriz biz diyor Tanju. Nasıl yok bak cüzdan sizde? Nasıl yok? 2 saat stadyum da mı yapacaksınız? Sen de yapacaklarmış. Susun bakayım Sinan SBS Consulting and Rent-A-Car. Ay Sinan kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne operatör ruhsat yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, enfiyaların sorgulanması, ödenmesi, paravolo basımı ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. SBS Consulting and Rent-A-Car ayrıca elektronik takograf da sağlıyor profesyonel sürücülere. O Sonos 6 Gümücü'ne de Sobaca Çarşısı eski Niko Market'i aralığında hizmetinizde. Anis Astemazdimu şarkıyı başa alıyor ve susmaya çalışıyorum. Yok ba para cabım cebimde taşıyamam ufaklıkları diyor. Mayon böyleyse geleyim. Çek bakayım mayonun fotoğrafını yolla bana. Geleceğim o zaman. Adam Çaba'dan reklamını yaptırıyor Gürkan'ım. Hele bir Sevda Türküsev var. Hep o yapıyor bu reklamı demiş Entel Maganda. Ben de öyle klip yapacağım. Ben de öyle yapacağım. Hep beni konuşsun insanlar, Çaba'dan reklamım olsun. Ben de öyle klip. Koca karılardan çekeceğim ben klibi. Koca karılardan. Nasılsın Gürkan abi demiş Ahmet. Düğüncülük var bugün demiş. Ben yine sana yemeğe gidelim diyeceğim başım. Nasıl olacak o iş şimdi? Kasesin efkeri ya. Just green. Efendim temizlik ürünleri. Sizi alerji yapmayan, oranızı buranızı kaşındırmayan, yazın kaşınacak tutmayan sizleri bu deterjanlarla yıkadığınızda. Bak ben hep bu deterjanlarla yıkıyorum elbiselerimi, şeylerimi. Harika deterjanlar. Bunlar kontrolü yapılmış ekosel sertifikalı. İnsas demazı mı Just Green? Yumuşatıcılar Just Green. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için Just Green. Bebeklerin eşyalarını yıkamak için Just Green. Bulaşık yıkamak için Just Green. Just Green. Ahmet Bayram Green. Sıraki güvencesiyle bakkal ve marketlerde.
1: İstemazı mı?
0: Vallahi kuzenimin düğünü, bir de teyzemin oğlu demiş Ahmet. Ne takacaksın teyzenin oğluna?

0: Emre, telefon çalıyor. Ali Molla Molla Ali Autokinesi 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla Molla Ali Autokinesi sürücü kursu. Sevgili dostlarım, nerede Gümüşhane'de 8 ortak. En yakışıklıları, en gençleri, en dinamikleri Ali Molla Molla Ali. Bizim azınlığımızdan bu işi yapan ilk insan Batı Trakya'da. İlk sürücü kursu hocası olma özelliğini taşıyor Ali, herkes biliyor. Ali milletvekiliğine aday olsa milletvekili olur. Ama benim gibi siyaseti sevmiyor. Çünkü siyasete girince hep yalan konuşmak lazım. Hep yalan söyleyeceksin, hep yalan söyleyeceksin. Hep yalan söyleyeceksin. Hep ona buna he diyeceksin. Hiç bize göre bir iş değil. Ali Molla Molla Ali. Otomatik vitesli arabada ehliyet alın. Araba kullanmasını öğrenin. Yumuşak G sınıfı ehliyet. Yumuşak yumuşak sınıfı ehliyet. Ali Molla Molla Ali. Ve ayrıca otobüs ehliyeti, kamyon ehliyeti için de Ali Molla'yı seçin.
1: Efendim?
2: Fıstık.
1: Efendim?
2: Sensin fıstık.
0: Bir binlik versene borç Gürkan abi, ama geri vermeyeceğim demiş Timur. Vereyim be. Vereyim. Ama karşılığında bir şey isteyeceğim ben de senden. Takacağız güzel bir şeyler. Gel sen de demiş Ahmet. Canım çağrılmadık düğüne davulcudan zurnacı gidermiş. Fıstık fındık fıstık. Efendim? Ne işin var benim düğünde? Çağırmadık düğünde.
1: Efendim?
2: Fıstık.
1: Efendim?
2: Sensin fıstık.

0: duydum babanda çok para varmış diyor Timur. He? Babam emekli adam, ne parası olacak babamın be? Para bende, ooo. Fıstık. İstediğin binlik olsun. Fındık fıstık Timur, yorgan yastık Timur.
1: Sokaklarda gezme gazete.
0: Akşama gel akvaryumdaki balıkları göstereyim sana Timur. Gör bak nasıl yüzeyle balıklar. Lapır lapır lapır lapır lapır lapır lapır lapır çöviyeler akvaryumda. Günaydın kutsal cumartesi demiş Aysun. Niye geç kaldın, günaydın?

0: Bir şarkı var biliyor musun acaba? Canlı yayındayız.
1: Hangi şarkı? Bana bir sözünü söyle. Fıstık, yakalamaya çalışayım.
0: Sensin fıstık. Ah bize lazım. Yorgan yastık.
1: Bir saniye bakıyorum. Evet. Ata Demirer'in Fındık Fıstık şarkısı. Nakaratta fındık fıstık, sensin fıstık diye gidiyor. Canlı yayındaysan şöyle bir anons yakışır. Sıradaki parça yüzleri gülümsetecek bir klasik. Ata Demirer'den Fındık Fıstık.
0: Azıcık moraldan bakalım sen de. Fındık fıstık, ah bize lazım. Yorgan ya, sensin fıstık, ah bize lazım. Yorgan yastık, sen buradan
1: keşke önce mi? Keşke şarkı söyleyemiyorum, hatta mırıldanamıyorum da.
0: Telif hakları
1: ama
0: yüzünden.
1: İstersen. Aynen öyle. Ama enerjiyi koruyarak şöyle bir geçiş önerebilirim.
0: Hadi.
1: Şimdi tempo yükseliyor. Şimdi tempo yükseliyor. Eğlence başlıyor. Ata Demirer'den Fındık Fıstık. Böylece havayı bozmazsın. Şarkıyı
0: ama da tetiklemiş. Ama şeyi de yapsana. Fındık fıstık. Hadi orasını da yapalım.
1: Onu birebir söyleyemem ama aynı enerjiyi taşırım. Mesela şöyle coşkulu bir geçiş yapabilirsin. Hadi bakalım, herkes hazır mı? Eğlence başlıyor, tempoyu yükselt.
0: Dur. Ah yapacağız coşkuyla sadece. Ah da mı telif hakkına giriyor canım?
1: Ah demek serbest.
0: Ha, o zaman hadi ah diyelim. Ah.
1: Ah.
0: Oh.
1: Ah.
0: Ah oh.
1: Ah. Oh. Ah. Oh.
0: Bana ne oldu? Çok fena ofladın ha. Ben çok fena ufladın ha sonunda. Ne oldu? Diken mi battı? Allah'ım delisi seni ya. Senin deli yapay zeken seni ya. Ben neyin üstüne oturdun sen? Oh dedin. Cahit Sabi Asadullah. Kalibero Kalispero. Günaydın Agacım demiş Chico. Çehe İko günaydın. Günaydın, günaydın. Aba Gürkan, nem sana daha iyiydi göndermedim. Sen de ben bana kimse bir şey yollamadı ya be.
2: Kısmet değilmiş.
0: Bu delidir diyene herhalde. Aman deliler yapalım bunu da. Davetiye mavetiye verip de diyorlar. Yollamadı bana kimse bir şey. Ay. Ben basın mensubu değilim ben. Ben bir deliyim. Egoimetrelos. Egoimetrelos. Capendaros. Frango denejo. Frango denejo. Ah! Oh! Ah deme oh de. Ah deme oh de.
1: Oh tamam.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh. Oh. Oh.

0: yoksa.
1: Hayır, bu Gökhan bana yazmıyor şimdi. Bak 4 dakika kalmış yufkacıya, kim hatırlatacak? Kızdı bana galiba dün, senin götün yere yakın. Ben götü yere yakın insanlarla pazara bile gitmem dedim. Herhalde kızdı bana, 2 gündür yazmıyor. Hayır. Ama bir şey mi dedim yani, doğru söyledim.

Kaportacı boyacı Ahmet Ali çok iddialı konuşmuşsun. Bu Ferdi Baba şarkısını benden iyi söyleyen yok bu Gümücüne'de demişsin. O kadar güzel mi söylüyorsun Ferdi Baba'nın bu şarkısını? Gel güzelim, yorum yapmışsın akşamki şarkıya. Çok iddialı konuşmuşsun sanki sen.

Efendim hangi şarkıydı yalnız ben onu unuttum. Şuradan benim historiyamdan bir görelim bakalım. Hangi şarkıymış? O akşam niye çıkmıyor burada? Buradan çıkmadı. Buraya sayfaya düşmüş mü? Düşmüş.

El alem, ben abi bu alemin neresindeyim? Olmasaydı derdimiz, söyler miydi ferdimiz? Sever miydik biz ferdiyi bu kadar olmasaydı derdimiz? Döndürdün ki alemin neresindeyim? Haydi bana.

Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya Yufka Rıdvan Feyiz. Yufkanın adresi Batı Trakya'daki değil, Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde Böreklik Yufka, Trakya Yufka, Rıdvan Feyiz'e çok teşekkür ediyorum. Serdar düşüyor. Serdar kaplıyor. Serdar jel kaplamalar, Serdar gölgelikler. Serdar ve ekibi uzun yılların tecrübesiyle pergola üretimi Gümüşlüğe Kozmeyolu'nda birinci kilometrede hizmetinizde.

ben kimsenin yanında değilim, sizin yanınızdayım. Halkın yanındayım. Önemli olan da o. Enter Maganda. Öyle başımı döndürdün ki. Ahmet! Ya bu da Evalezade Efe. Kötü amak sine pentakatharu. Vay maşallah. Ahmet. Milo Canela parfüm de var bak. Apple Cinnamon. Ahmet'in arabasında.

Faik burada mısın? Ayılar mı yedi seni? Faik! Ay. Öf, çok sıcak oldu. Ateşler başladı. Size basayım ateş.

0: ile baş.
1: Şikayet etme. Yanan bizleriz. Yanıyoruz demiş Necla Hanım.
0: Bu alemi.
1: Yanıyoruz demiş Ergin Kurcalı. Yaşa Nurten ablam.

en sevdiğim Ferdi Baba şarkılarından bir tanesi. Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor, gelemem sevdiğim kader bağlıyor. Huzurum kalmadı fani dünyada, yapıştı canıma bir kara sevda. Erdi Ferdi Baba, olmasaydı derdimi söyler miydi Ferdimiz? Ve Hisar Kuru Kahve incecik öğütülmüş, harika mis gibi kuru kahve sevgili dostlar. Hisar adıyla tadıyla iki tane şubesiyle Hisar Kuru Kahve fark yaratıyor sevgili dostlar. Hisar Kuru Kahve sizin de kuru kahveciniz olsun. Hisar Kuru Kahve Sirkeli Köyü'nde, Hisar Kuru Kahve Enis Şerif'in olduğu yerde. Piroz Bankası'ndan dönün, ilerleyin. Hemen 27-30 metreleri de sağ kolunuzda Hisar Kuru Kahve sizleri bekliyor. Mis gibi hafif, kadife gibi harman Hisar Kuru Kahve. Bak kendi anlatıyorum, kendi canım istiyor.

Yüzüme bakacak yüzün kalmamış. Doğru bir kelime sözün kalmamış. Aklını fikrini yalan bürümüş. Sen de mi Leyla? Güzel gözlerini hırs bürümüş. Sen de mi Leyla? Karaya ak denilir mi? Amaya bak denilir mi? Sevene bırak denilir mi? Sen de mi Leyla? Haksızlık edene isyan ederdin. İnsanlık bu değil, bu değil derdin de sonunda darbeyi kendin indirdin be Leyla. Soldurdun içimdeki ilkbaharları, düşünmez olmuşsun hiç yarınları. Arayıp gerçeği bulamadın ki, sen de mi Leyla? Arayıp doğruyu bulamadın mı sen de mi Leyla? Karaya ak dedin, amaya bak dedin, görmeyene bak dedin, sevene bırak dedin Leyla. Haksızlık edene isyan ederdin, ederdin de sonunda darbeyi sen kendin indirdin be Leyla. Sen de mi Leyla? Bu sözler muhteşem sözler, muhteşem bir şarkı. Sen de mi Leyla? Salih Çöl Alantepe'ye yolculuk demiş. İyi yolculuklar. Bu sene Alantepe'de çevirme falan olmayacak mıymış, yasak mıymış, öyle bir şey sordu sabah birisi bana. Senin haberin var mı dediler, dedim benim haberim yok. Hiç bilmiyorum yani.

börek deyince, börekçi deyince yeni tanıtmaya başladık ama onlar her gün dinliyorlar, her gün mesaj yazıyorlar. Bugatsatrian'da Felizis. Gümülcen'in börekçisi. Sabahleyin güne börekle başlayın. Güne börekle devam edin. Bugatsatrian'da Felizis. Merkez dükkan Siseos 2 Eski Valilik binası karşısı. 2. şube Rodoto 2 Platia Fotostan'ın yanı. Üretim ve satış yeri Marinaki 8 konsolosluğun arkasındaki sokak. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, kaşarlı, kakaolu, kremalı harika börekler. Hepsi taze, hepsi kendi imalatları. Online sipariş bagi.gr. Platia'daki şubeden 2541-0-2531-0-29853 numara telefonundan da sipariş verebilirsiniz. Bugatti Trenta Felizis. Biz de buralardayız. Ablam Allah rahmet eylesin Ferdi Baba'ya. Sen de mi Leyla filmi de çok güzeldi. Ta eskilere götürdün bizi. Yüreğine sağlık ablam demiş Güner ablam. Aynen öyle. Böyle büyük sanatçılar şimdi yetişmiyor öyle kolay kolay. Çevirme var, siparişleri götürüyorum, ekmekleri demiş Salih Çöl Alantepe'ye. Kim dedi Alantepe'de çevirme olmayacakmış, şu olmayacakmış, bu olmayacakmış diye. Piosto İbrafto.

veriyorum. Hemen bana yazın, ben istiyorum diyorum deyin. İki kişiye Sefo konserine, My Club Eskeçe'ye gidecek iki kişiye bilet veriyorum. Biletler benden, gitmesiz sizden. Tamam mı? Radyo sizden geçip alacaksınız. Gidecek olanlar yazsın, gitmeyecek olanlar yazmasın sevgili dostlar. Evet, şimdi madem ki arabesk çalıyoruz, bu arada Hasan sevgiler saygılar, sana da güzel bir gün olsun, Çanakkale'ye güzel bir gün dileyelim ve ne yapalım, Müslüm Baba'dan bir şarkı dinleyelim, Müslüm Baba'nın kendi sesinden dinleyelim Yıllar Utansın'ı. Hadi. Hadi Müslümcüler, yaş arkadaşım bir de ben yabancın mıyım mı çalar mısın demiş Nurten ablam. Nurten ablamın hatırı için çalarım, çok da güzel bir şarkıdır. Ferdi Baba'nın şarkılarını yayınlamaya bir programa anca sığar bu kadar güzel şarkısı, belki sığmaz bile 5 saate. Birbirinden güzel şarkıları var. Bir de yabancın mıyım diyelim. Devam edelim. Motoklas, klas işler, klas motosikletler, motoklasta sevgili dostlar, harika fiyatlar motoklasta. Stilbayi motoklas, her türlü alet ve edevat motoklasta, klas işler için motoklas. Ben istemiyorum diyor Ali Molla, ben de istemiyorum, bedava verseler gitmem, üstüne para verseler gitmem. Ama isteyen seven gençler var. Herkesin zevki farklı. Gülser, selam ben istiyorum bilet demiş. Evet, hangi isimle verelim? Bir kişiye verelim. Bir bilet mi istiyorsunuz? Gülser, isim soy isim nedir yaz bakalım bana. Radyo City'den geçip alabilirsin. Efendim, şuradan da şuraya, buradan da şuraya yapalım. Böyle dokunalım, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım. Ve Mesut'a teşekkür ederim. Traktör tamiri, traktör satışı, traktörlerin bakımı. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Solis ve Kötü marka traktörlere 2 yıl taksit uyguluyor. Traktörlerinize kabinler, tarım makinelerinin bakımı, satışı, tamiri, sulama bebeklerinin tamiri için kimi seçin diyoruz. Mesut'u seçin. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında hizmetinizde. Drop Pastanesi, efsane tatlılar, efsane lezzetler, turtalar, harika 10 numara dondurmalar. Dondurmalarını herkes çok beğeniyor bu sıcak günlerde. Şapçıdan geçin. Furkan İsmail'in ve ailesinin ellerinden çıkan o muhteşem el yapımı, ev yapımı dondurmaları deneyin. Şapçıda, Kıtel'in bitişinde Drop Pastanesi. Drop Pastanesi. San Siro'da en güzel takılar, en güzel kolyeler, en güzel kupeler. Takı alanında, bijuteri alanında da San Siro fark yaratıyor. San Siro satış noktalarında bu takıları, saatleri bulabilirsiniz sevgili dostlar.

Birazdan Özkan Agam'a gideceksin. Kalfa'ya selam söyleyeyim mi demiş Alimon'da. Söyle tabii ki, çok selam söyle Özkan Agam'a. Beni tanımasa da bilmese de selam söyle. Duyduğu varmış adamın beni.

Ha, kalfa pastanesi Özkan abi. Tamam. Kalfa pastanesi, evet. Çok selam söyle. Bol bol profiterol al.

Elveda, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek bir gün. Sevmek çok güzel şey. Aldanmak acı. Ruhunu saracak bir derin sancı. O durmayan yolcu sen garip ancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Uğruna yılları harcayacaksın. Aşkını ömrüne bir tutacaksın. Ne yazık ki sonunda ağlayacaksın. Gururunu yere atacak bir gün. Söz ve müzik Yunus Bülbül. Biz Müslüm Gülses'ten dinlemeye alışıkız bu şarkıyı. Başka sanatçılar da çok güzel söylüyor. Müslüm Baba'dan dinleyelim sevgili dostlarım. Ve tazecik mis gibi öğütülmüş kuru kahve, Hisar kuru kahve diyelim. Taş değirmende öğütülen hoş içimli, yumuşak içimli kuru kahve, kadife gibi. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek kuru kahveci Hisar kuru kahve. Hisar adıyla, tadıyla, şanıyla Sirkeli köyünde, merkezde ve Gümüşcüğü Deniz Şerif'in olduğu yerde. Biraz bankasından dönüyorsunuz. Biraz daha ileride sağ kolunuzda, hizmetinizde. İki tane dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Çukur Kahve'nin karşısında eski Esat Orkan'ın olduğu yerde, tam köşede sizin hizmetinizde. Bu şarkılar insanları çok ağlatıyor demiş Erdal. Ağlamak da lazım hayatta. Şimdi ağlıyor musun sen? Şu anda ağlıyor musun sen?

Faik Şekerci günaydın canım demiş. Günaydın yavrum. Nereden canlı oluyor mesela be? Ha? Nasıl canlı oluyoruz biz? Ağlayayım azıcık durun.

Evet, yarın akşam bu konser. Gidecek olanlar yazsın dedim. Gitmeye niyetiniz yok mu? Yarın akşam bu konser. Pazar akşamı. Ay 23'ünde.

0: Bu şarkıyla beni ta 89'lu yıllara götürdün ablam. İş arkadaşım vardı, Malatyalı Gülgün. Sesi de bir güzeldi. Eşinden yeni ayrılmıştı, durmadan bu şarkıyı söylerdi. Bugün galiba nostalji günü demiş Güner ablam. Ne bileyim işte bu sıcakta çalalım dedik.
1: Sağacak bir büyük sancı. Sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.
0: O yüzden bu dünyada her şeye hazırlıklı olmak lazım sevgili dostlar. Sevmek de bizim için, yaşamak da bizim için, ölmek de bizim için, ayrılıklar da bizim için. O yüzden insanlara böyle %100 güvenmeyin. Ya güvenin ama bir gün gelip aşkın, sevginin bitebileceğinin, ayrılabileceğiniz de ihtimalini de düşünün ki ayrıldığınızda çok acı vermesin, çok koymasın. Bu çok önemli. Yani insan her zaman her şeye hayatta hazırlıklı olması lazım. Her koşulda her şeye. Hayat bu, her şey bizim için. Boşuna dememişler. Hadi bir de İbrahim Erkal dinleyelim. Sonra bir Sev Yeter. Ondan sonra zaten bir hareketli şarkıyla programı kapatalım. Malum haftanın sonuna geldik biz de hafta boyunca. Yorulduk sevgili dostlar ama güzel tatlı yorgunluklar bunlar. Siz böyle güzel bir enerji vermeseniz programa. Bizde de bu azimle yapamayız 5 saat. Bu programları kolay değil. Her gün 5 saat yayın yapıyoruz. Evet. Mona Lisa Gelinlik sabah 10'da açılıyor. Akşam saat 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe öğleden sonra da açık. Mona Lisa 2000'e yakın gelinlik. 35 yıllık tecrübe Hatice abla. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Canlı çiçeklerle süsleme, gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi. Gelin buketleri de Mona Lisa'da. Halin fasulyeleri güzel. Bitti mi halin fasulyeler? Şimdi nohut hasatı zamanı başladı. Şapçılı dostum beni dinliyor mu? Nohutları sakın bizi ayırmadan satmayasın. Allah razı olsun. 33 yıl öncesine gittim demiş Güner ablam. Hadi yine yıllar öncesine gidelim ve sevme diyelim. İbrahim Akal.

yaktı beni, zamanım yok. Artı Ferdi Tayfur bayağı çaldık üst üste. Güner abla açtın mı radyoyu, dinledin bilmiyorum. Bir sev yeter, ondan sonra hareketli bir şarkıyla kapatacağız. Pazartesi inşallah.

0: yatar mı? Sana bakanlara düşmandım.
1: Yarım çuval kalmış. Alan aldı diyor Alimoğlu. Alamayan seneye kaldı diyor.

Köpekle uğraşırken köpek gelmiş kapının içine yatıyor, yatmış. Azıcık elime sinek ilacı sıktım, çok az. Sırtına sürdüm, çok bit var çünkü. Saat 5'te getirecek veteriner ilaçları ve şampuanı. Bah, bir baktım şarkı bitmiş. Evde olduğumda radyo hep açık, dinliyorum ablam ama arada kaçırdığım da oluyor. İşim çıkıyor, gelen oluyor, arada boşluklar oluyor. Radyo açık, yazılım hatası oluyor. Affola demiş Güner ablam, anladım zaten. Olur öyle. Güzel bir hafta sonu diliyorum ablam demiş Aynur ablam. Ben de size çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Necdet abime de selamlar, sevgiler, saygılar gönderdim, gitti bile. Teşekkür ederim Gürkan demiş. Hatice abla. Sevgiler, saygılar Mona Lisa. Bol bol satışlar, düğünler çok. Evlenen çok. Arada boşanan da oluyor. Olacak öyle. Ne yapacağım? Ben de teşekkür ederim Masan.

boşanmalar benim işime gelir diyor Hatice abla. Doğru. Evlenin evlenin boşanın. Boşanın boşanın evlenin. Evlenin evlenin boşanın boşanın boşanın evlenin. Süslemecilere de gelinlikçilere de iş lazım, para lazım.

3 şubesiyle Gümülcine'de hizmetinizde. Sisyonuz 2 eski valilik binası karşısı. İrodo'daki Platia Fotostar'ın yanı. Ergasterio ve satış yeri Marinaki 8. Hepsi kendi üretimleri, hepsi taze. Efendim kıyma, peynir, krema, tavuklu, kaşarlı, kakaolu, kremalı çeşitler. Sfagi.geri'den de sipariş verebilirsiniz. Platia'daki şubesine 29-853 numara telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Sevgili dostlar, çok teşekkür ediyoruz. Şarkı için demiş, şaşırdım kaldım Halil. Sıcak sıcak, sıcaktan oluyor bunlar hep. Sıcaktır, geldik buraya. Burus, geldik buru, sıcaktır, çok sıcaktır. Sıcak. Au! Au! Sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak, sıcak. Ve ne diyelim? Serdar diyelim. Döşeme, kaplama, şey kaplamalar, tenteler, gölgelikler, güneşlikler, koltuk üretimi, pergola üretimi, Gümüşe Kozmoyolu 1. kilometrede diyelim. Programımıza katkı yapan onlarca sponsorumuza çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de her gün bıkmadan, usanmadan bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımıza ediyorum. Hem çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir cumartesi akşamı, çok güzel bir pazar günü olsun. Pazartesi nasip kısmet olursa saat 8 az geçe Radyo City'de terapi yapmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım. Bay bay.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Stefan'ın Matrik'in ilk özel radyosum. Radyosu'dan 100.6 frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 5 dakika geçiyor. Cumartesi günü dedim, 2 saatlik birlikteliğimizi başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Alüminyum ustasım Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozköy Mahallesi'nde hizmet veriyorum. Alüminyum ustası Serkan, evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur, alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tuning araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor anaokulu yanında. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi takımı denişimi, arabanızın camlarından füme, arabanızın eski koltuk kılıflarını deniştirme, arabanızın farlarını temizleme, uzaktan aç kapama, alarm, led lambalar, daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz çay üstünde manaokulu yanında. 697-77-40-096 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Başlıyoruz, Çağla'yı dinliyoruz. Şena isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizden nokta bulunan tüm Stefemleri için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

Derya Uludağ'ın dinledik. Yabani isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Tarkan'ı dinliyoruz. Yolla isimli şarkısım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Devam ediyoruz. Tarkan'dan dedik ki Yolla isimli şarkısını dinledik. Şimdi de keyfimiz ellere dert olduğu için dinliyoruz. Aylin Demir seslendiriyor.

0: Elif Doğan, Buse'den dinledik. Ziller ve ipleri dinledik. Devam edelim. Müjgan'ı dinliyoruz. Müjgan'ı dinliyoruz.
1: Dudağına büzüyorsun Müjgan.
0: Şimdi havalara baktık, meteoroloğa baktık. Müjgan. Ağustos biraz sonlara doğru sıcak yapıyor. Bir hafta sıcak gösteriyor. 35-37 dereceyi gösteriyor gündüzlerim.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανή.

devam ediyoruz. Barış Manço'yu dinliyoruz. Rahmetle yanmış olalım Barış Manço'yum. Müsaadenizle çocuklar. İsimli şarkısını dinliyoruz.

Cem Karaca'dan dinledik ki, Ceviz Ağacı'nı dinledik. Şimdi de Erkin Koray'ı dinliyoruz. Şaşkın isimli şarkısım.

0: Yelken Koray'dan dinledik. Şaşkın isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Düş Sokağı Sakinleri. Hüzün Kovan Kuşu Gelmiş. Ece'nin yanağına konu vermiş. Ayten de aşık şarkıma karşılık vermiş.
1: Yağmuru düş uçacak bahara doğru. Yollar açılıp konuşacak.

Ayten de Aşık şarkıma karşılık vermiş. Düz Sokağı Sakinlerinden dinledik. Şimdi de grup istasyon. Senin beni sevmemeye yeminin mi var?

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam edeceğiz. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Sponsorlarımızı aktaralım. Karabağ Susarcısı, Kalfa Limit'in Grand Tunic. Çay üstünde sizlere anaokulu yanında hizmet veriyor her gün. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Multimedya ses sistemini değiştirme, takma. Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirme. Geçen günler. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfa Limit'in çay üstünde. Her gün sizlere hizmet veriyor. Telefonu da 697-77-40-096. Diğer sponsorumuz da alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Tozkoğlu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Yıllardır bu işin içinde. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.

Edip Akbayram seslendirdi. Hava nasıl? Oralarda iyi dinledik. İkinci kez Erkin Koray ile devam ediyoruz. Aşkımız bitecek. Böyle giderse...

Murat Kükürlü'den dinledik. Salana Salana'yı dinledik. Şimdi de Sezen Aksu'yu dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Kübat seslendirdi. Tridine Bandım isimli şarkısını dinledik. Şimdi de olmaz olmaz bu işi olmaz.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Çile misin, dert mi? Gam mı, keder mi? Devam ediyoruz. Geceye sözüm var.

0: gece sözüm var. Devam ediyoruz. İşin içinde Ümit ve seni dinliyoruz. Veysel, Şerif, ya tatile çık ya da bir doktora görün. Şimdi mesaj yolladım. İbrahim Tatlıses'ten yalan şoförü istedim. Ben de bir fotoğraf attım. Sonra da yazdığı mesaj. Yayının banttanmış. Sesini duydum, ondan mesaj yolladım demiş.
1: Zoruma gitmezdi ayrılık böyle, boş yere yanma.
0: Banttan yayın yapmadım Vesel şimdiye kadar hiç. Hep canlı yaptım.
1: Ayrılık böyle, boş yere yanmak var işi.
0: Ya sıcaklar bunalttı seni ya da çok çalıştın. Senin tatile ihtiyacın var. Bak Ferhat İrfan tatilde.

Devam ediyoruz. Ümit Bey, seni dinledik. İşin içindeyi dinledik. Şimdi de Ferdi Tayfur. Hareketli olanı çıktı. Hadi dinleyelim, deniştirmeyelim. Hareketli de olsa Ferdi Ferdi'dir. Bilsen uzaklarda kimler alıyor?

Git yolun ayı dinledik. Şimdi de geldik birlikteliğimizin son şarkısına. Son şarkımızdan Ümit Besen'den geliyor. Old Rock isimli şarkısını dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım ve daha edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozguyol Mahallesi'nde alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine, evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat, fikir, danışmak, sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde mana okulu yanından sizlere her gün hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. LED lambalar takımı. Arabanızın camlarını füme geçirme. Multimedya ses sistemi takımı denişimi. Uzaktan aç kapama. Alarm sistemleri. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Telefonum 697-77-40-096 nol telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Cumartesi gününde 2 saati paylaştık. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçirmişiktir. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esenlik kalın, dostça kalın. Tüm herkeslere iyi hafta sonları.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Bak nasıl geldi enerji.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karıştı? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Artık konuşalım mı?
1: Emin misin? Yürek miydin,
0: yeniden sevmeye kalktın birini. Serkan Derya, ne olur gitme.
1: Derya kalkar
0: mısın? Ne olur gitme. Sen? Ne olur gitme.
1: Derya.
0: Ne olur gitme.
1: Derya. Zorlama. Bitti.
0: Hayır.

0: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
1: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
0: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
1: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
0: Bizde yok yok.
1: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
0: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02...

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz, her çeşit havalıkları bulabildiği iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz, her çeşit havalıkları

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni... Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli...

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kilovatorya batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 690.

0: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
1: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
0: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
1: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity. Hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosoft bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosoft bilirsin.

يعمل عنده المستشفى وعنده البلاد حتى مهلا يشمل المعرفة.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.